yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

Sen kendine ne kadar yenik bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik, yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş.

Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Radyo Turkuvaz'dayız. Radyo Turkuvaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yaz mevsiminin son günü, Ağustos'un son günü ama yeni haftanın da ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla güzel yenilik

Derde katılsın hayatımıza temennisiyle başlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Giden bir ay, gelecek olan bir ay. Bu sonlar ve başlangıçlar biraz olsun beni heyecanlandırıyor. Çünkü en azından isteklerimizi, hedeflerimizi, ne bileyim, yaşamayı arzuladığımız şeyleri tazelemek gibi. Umarım da neyse istediğimiz her birini tek tek yaşarız. Ama şimdi güne başlayalım güzel bir şekilde. Günaydın.

0: Belli Ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Belli Ona bayilerinde. Belli Ona, Belli Ona.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında iş

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin.

0: Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

güzel haberler alacağınız, yüzünüzün ve yüreğinizin güldüğü mutlu bir hafta olmasını diliyorum tekrar sevgili dinleyenler. Tabii ki bu süreçte de her güne merhaba derken kulağınız radyoda olsun. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım, bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Instagram'da Merve'yi gördüm, günaydın, hoş geldin sen de aramıza. Yeni haftaya

0: umutla, huzurla, sağlıkla başlayalım demiş. Amin. İnşallah. Yüreğine gönlüne sağlık. Devam edelim.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun.
0: Günaydın.
1: Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar Uğur'cum.
0: Teşekkürler.
1: Bili öğretmenim ellerinden öperim. Ekrem kardeşim, hayırlı işler. Turkuaz FM dinleyenine Antalya'dan kucak dolusu selamlar. Turkuaz FM'de kalalım. Uğur'la kalalım. Uğur'la dinleyelim.
0: İşte budur Coşkun kaptanım. Hoş geldin aramıza. Yolunuz açık olsun. Hamza da Edeley diyarından kucak dolusu selamlarıyla aramızda şu an Kahramanmaraş'ta. Biz de uyandırma servisi Uğur'la güne başladık demiş. Oley! Sesim Almanya'da ulaşıyor. İyi bir hafta olmasını dileyerek Aydın Helimoğlu bizlerleydi ama istikamet ana vatan nasipse demiş. Oo, hoş gel, hoş gelirsin. Çok güzel geçsin. Sağlıcakla, mutlulukla da kavuşmanı temenni ediyorum. Mahmut Elivoğlu da Kırıkkale'de bizlerle beraber. Tufan, hoş geldin aramıza, günaydınlar. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Günümüzün sohbet konusu. Malum bugün yaz ayının son günü ya. Hani bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler nelerdi?

0: Bir neden lazım?
1: Bir reklam. Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Günaydın, günaydın, günümüz aydın olsun Uğur abi ve Turkuaz ailesine. Hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Hava çok güzel. Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar. Herkese hayırlı işler, hayırlı haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Mustafa. Sana da çok güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldin aramıza. Enerjine sağlık. Devam, devam, devam.
2: Günaydın Uğur abi.
1: Günaydın.
2: Ben Bilbal Zeynep. Herkese hayırlı haftalar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Yine Uğur'la başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
2: Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz Zeynep. Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin. Yüreğine sağlık. Ailemle tatile, denize gitmeyi çok istedim ama olmadı. Mardin'den sevgili selamlarıyla Yasemin bizlerleydi. Bilmiyorum hala mümkün mü ama en güzel şekilde telafi etmekle nasip olsun Yasemin. Hoş geldin. Bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri konuşacağız. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.

0: çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu hava hakim olan bir duruma uyanmış olacak bugün için. Tabii ki sonrasında öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminde Edirne ve Kırklareli çevreleri yer yer çok bulutlu bir seyrin ardından yerel sağanak da bekleniyor. Ege bölgesinde bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava var. Yine Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bölgesi, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de az ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor ama bölge

0: huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine TEM'de Tepekent Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. TEM'de Kemerburgaz Kavşağı sonrası Tepekent'te Çatalca yönünde bir trafik kazası durumu vardı. O yüzden yoğunluk Kumburgaz'a da uzanmış durumda. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: günaydın. Hayırlı günaydın. Yayınlarınız olsun. Elmacı Yalçın ben. Seyir halinde şu anda Şekerpınar'da seni dinlemekteyiz.
1: Şahane.
0: Günümüz güzel geçiyor maşallah. Bu yaz yapamadığımız ne var? Bu yaz valla memlekete gidecektik. Elmalarımız var, memlekete gidemedik. Ama nasip olursa artık seneye kaldı.
1: İnşallah.
0: Bu sene bayağı bir yoğunluğumuz var, o yüzden gidemiyoruz. Seneye gideceğiz inşallah. Size kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese de sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Ne diyorduk? Günaydın.
1: Yalçın, çok teşekkür ederim. Enerjine sağlık. İnşallah seneye bunun en güzel şekilde telafisini yaparak gitmiş olursunuz. Özlem Bursa da bizlerle beraber. Bugün benim doğum günüm, yeni yaşın bana güzellikler getirmesini istiyorum diyerek. O zaman sıradaki şarkıları da sana ve bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi ki doğdun. Sağlıkla ve huzurla geçen şahane bir yeni yaş olsun. Nurhayat İskenderun da bize katıldı. Nazmi Adana'dan şu an iyi haftalar dilekleriyle

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatı.

0: fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 konfortu kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100...

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimizi uğurlayalım sevgili dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne taşucu seferini yapan yolcu gemisi Girne açıklarında dün alabora olmuştu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için sahil güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin maalesef hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. Öte yandan 8 kişi gözaltına alınırken kaptan da tutuklandı sevgili dinleyenler. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve arama kurtarma ekipleri devam ediyor çalışmalarını hala. Umarım yine aynı şekilde sağlıklı sıhhatli bir şekilde ulaşmak nasip olur. 8 kişinin gözaltına alındığını ve kaptanının da tutuklandığını tekrar paylaşalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde de açıklamada bulundu. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içindeyiz açıklamasında bulundu.

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, haftaları huzurlu olsun, sağlıklı olsun inşallah. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz diye baktığımda Zübeyde ile başlıyormuşuz. Yeni hafta güzellikler getirsin herkese. Zor dönemi atlattığım için de artık rahatça şımaracağım dedim bu yaz. Güzel bir tatil iyi giderdi vesaire ama eksik kaldı diyor. Neyse olsun, ders çalışırken ağladığım günlerdense çalışarak geçinen yaz candır değil mi? Kesinlikle Zübeyde. Şu an bir de izin hakkı olmaması yeni başladığımızda. Yani bir yerde de önceki süreçleri de düşününce teselli oluyor. Seneye daha güzel acısını çıkartırsın. Fatma bizlerle, kalbi iyi olanın yolu daima açıktır. Rabbim yolumuzu böyle insanlara çıkarsın. Günaydın mesajıyla aramızdaydı. Yapmayı isteyip de yapamadığım kızımla birkaç başka ülke gezmek istiyorduk. Gezemedik demiş. Yani birkaç daha dediğine göre gezilen ülkeler var ama ekstra. O da olur. O da olur. İnşallah olur. Bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler nelerdi sevgili dinleyenler? Sohbet konumuz 505-188-30-0 mesaj attığımız.
1: Yüzüme bakmadın, bilsen nasıl acı çektim kendim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde.

0: yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komite ilk toplantısını İstanbul'da yapacak sevgili dinleyenler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında görüşmelerin ana gündemini ortak savunma ve terörle mücadele oluşturacak. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca anlaşmanın yeni ülkelere de açık olduğunu, Mısır'ın da istemesi halinde sürece katılabileceğini ifade etti. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girin açıklarında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi de yasa boğan feribot faciasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da arama kurtarma çalışmalarının Türkiye'nin de desteğiyle sürdüğünü belirtti. Yaşanan ihmallerin ve hataların peşini bırakmayacaklarını da vurguladı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günde ulusal yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazada kayıp 18 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde ulaşmakta nasip olur. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz ve kurtarılanlara da sağlıklı günler diliyoruz.

0: Bir reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Bahçeşehir, Altınşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Avcılar, Gümüşbala, Hacı Şerif yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit orada da kapalı. E5 üzerinde Cevizli Bağ Merter yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

açıldı açıldı. Yayınlar iyi haftalar diliyorum dedi. İlhan Güven günaydınlar. Songül aramıza katıldı. Elmas Gürel mutlu sabahlar olsun. Arif Afyon da şu an bizlerle beraber. Yeni haftaya, yeni aya umutla yarınlara inşallah diyerek mesajını göndermiş. Amin. Mehmet de yine bizleri dinleyen dinleyicilerimizden İstanbul'da ve Siirt'te şu an canım eşim Muhammed'e selamlar diyerek Hanife mesajını göndermiş. Bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. Özlem Yılmaz aramıza katıldı. O da ben yine İstanbul dışına çıkamadım. Memlekete de gidemedim. Her zamanki gibi İstanbul'da nöbet tutmaya devam ettim mesajını göndermiş. Olsun, belki bir iki hafta sonu vesaire bir şey denk gelir. Bir iki günde önden ya da sonrasından izin telafi edilebilir gibi. İnşallah tabii ki en güzel şekilde. Yeter ki sağlık sıhhat olsun diyor insan kendi kendine böyle teselli etmek için. Ama doğru tabii ki yani. Bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler nelerdi sevgili dinleyenler?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişini

0: kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki 100 bin...

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Havanın notlarına bir göz attığımızda sevgili dinleyenler, Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer bulutlu ve yerel sağanak bekleniyor. Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken Akdeniz bölgesinde de aynı şekilde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde az ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir gün belirti bekleniyor.
1: Bu radyoda enerji var.

Saatlerimiz 8.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında Zerrin var Hatay'da şu an. Denize ve havuza giremedim demiş o da. Yani güneşin altında kalınca maalesef biraz canı acıdığı için güneş kremi vesaire sürse de etkilemediği için çocukları da istememiş. İşte sağlık olunca mecbur kalabiliyor insan. Gerçekten de artık güneş ışınlarının zarar verme boyutu yani şu son 2-3 yılda ve gitgide de daha da artar durumda. O yüzden güneş kremlerinde, korumalarda vesaire de bile yetersiz kalınabiliyor. Aman dikkat. Yani çok arkadaşım ve etrafımdan tanıdığım insanların yıllar sonra güneş alerjisi çıkması. Yani her sene denize gidip hep güneşlenme durumunda kalan insanların şu 1-2 yılda güneş alerjisine çevirmesi durumu oldu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yapmak isteyip de yapamadığım şey demiş Perihan. Memleketime taşınmak istedim ama olmadı. Gurbete kaldık diyor. Kahramanmaraş'tan sevgileriyle aramızda. İnşallah sonraki sene nasip olur Perihan. Gönlünce olsun. Her ne istiyorsan. Mehmet Bülbül de Batman da bizlerle beraber güzel bir şekilde hazırlandı. Hafta sonu da güzel geçmiş. Batman Petrolspor Sivas maçında galibiyetle ayrılmış. Tebrik ediyoruz. Nice başarılar olsun. Sohbet konumuz bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler sevgili dinleyenler nelerdi?

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti.

Ele'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com'da.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Serkan. Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken yine bir iki kelam ederek bu saatimizi de uğurlayalım sevinmeyenler. Hepimizin hayatı boyunca başkalarının çizdiği aslında görünmez sınırlar içerisinde doğup da yaşadığımız olmuştur. Hani bu bazen toplum oluyor, bazen konu komşu, etraftaki arkadaşlar asla yapamazsın dediği o kalıpları zamanla işte kendi gerçeğimiz sanıyoruz. Zihnimize, bedenimize takılı birer pranga gibi taşıyoruz adeta. Oysa asıl özgürlük işte o dayatılan beklentileri değil de o yersiz korkuları reddettiğimiz noktada başlıyor sevinleyenler. Kendimizin gerçek potansiyelini fark ettiğimiz anda işte onunla tanışma anında bir kırılma anı oluyor. Forrest Gump filmini izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. İzleyenler hatırlayacaktır. Forrest Gump çocukken normalde destekle yürüyor. Ayağında metal parçalar. Ama etraftaki arkadaşları onu zorbaladıktan sonra bir cesaret, bir koşmaya başlıyor. Daha öncesinde metal desteklerle yürümeye zorlanan Forrest Gump koşmaya başlıyor. İşte bir an, bir kırılma anı. İlk o anda çoğumuz

Radyo Türkümaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir yeni hafta olsun diyerek başlıyoruz. Peki kimlerle başlıyoruz bu saatimize? İlyas'la başlıyoruz. Tokat'ta bizlerle. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerlerimizi takalım ve hiçbir yere de çöp atmayalım dostlar demiş. Teşekkür ederiz. Meltem Ankara'da bizlerle beraber yeni hafta güzel gelmesini diledi. Türkan İstanbul'da yeni hafta yeni güzellikler getirsin demiş ve Ağustos usulca gidiyor. Eylül'ün serinliği, Ekim'in huzuru, Kasım'ın yağmuru geliyor. Bundan sonrası biraz huzur, biraz şans, bolca güzel haber olsun. Giden yükünü de götürsün. Gelen mutluluğuyla gelsin. Çaylar demlensin, yağmurlar yağsın. Bu sonbahar hepimize iyi gelsin demiş. Ne de güzel demiş. Yüreğine kalemine sağlık Türkan. Çok güzel. Yani ben her Eylül aslında başlangıçlarında bir yenilenme, bir arınma hatırlatmasını yaşayanlardanım. Her Eylül insana aslında yeniden başlama hissi de verir. Güzel başlangıçlarımız olsun. Çok daha güzel ilerlesin. Ve bizleri dinleyenler arasında Latife de vardı Nide'den. Ona da sevgiler, selamlar. Sohbet konumuz bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler nelerdi?

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6.
6: 93.6.
5: Ankara 90.2.
6: 90.2.
5: İzmir 101.
6: 101.
5: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
7: Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles var.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
5: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Ayçiçeği alımlarına başladı. Karadeniz Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında, Ayçiçeği...

0: alımlarıyla yağ üretiminin hızlanacağını ve talepler doğrultusunda üretimde artış yapılacağını belirtti. Sınırlı imkanlarına rağmen üreticilere yönelik hizmet ve desteklerini sürdürdüklerine işaret eden Erarslan, bu kapsamda 2026 yılı ürün alımları öncesi üretici ortaklarımıza 122 milyon liralık aynı ve nakdi destekte bulunduk ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne taşıyıcı seferi yapan yolcu gemisi Girne açıklarında halabar oldu ve gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için sahil güvenlik ekipleri ve helikopterler dün seferber edilmişti. Hala da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin maalesef hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı. Öte yandan 8 kişi gözaltına alınırken kaptansa tutuklandı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içindeyiz dedi. Öte yandan FETÖ ile mücadele vurgusunu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haysiyetsizleri ordumuzdan temizledik, şerefli üniformaya ihanet edenleri 10 yılda temizlemeyi başardık ifadelerini de kullandı. Mekke İşbirliği Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da. Ana gündem ortak savunma ve terörle mücadele olacak. Mekke İşbirliği

Anlaşması kapsamında kurulan komite ilk toplantısını İstanbul'da yapıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında ana gündem maddesi ortak savunma ve terörle mücadele olacak.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Riva yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de iki şerit trafiğe kapatıldığını paylaşalım. O bölgede 3. köprü yönünde kamyonet devrilmesi sonucu bir kaza yaşanmış. Ekipler olay yerinde, sağ iki şeritten akış veriliyor ama umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle, en sevilenlerle güne merhaba demeye devam ederken bu merhabamıza Reyhan da ortak oldu. O da sıradaki şarkıları annesi Cemile ve babası Hasan Bey için istemiş. O zaman hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzelce de armağan olsun sıradaki şarkılar. Ve devam ettiğimde Arif, yani yapmak istediklerimiz eskiden imkan yoktu, şimdi imkan var ama heves kalmadı diyor. Bu bir genel bir durumdur ya, önceden imkan yokken, enerjimiz yerindeyken engellenme durumu. Sonrasında imkan elde ediyoruz, bu sefer o enerjimiz, o hevesimiz kalmıyor eskisi gibi. Yani bir denge arayışı, bir denge mücadelesi bir hayatta işte. Ama umarım Arif, yani o hevesini canlandıracak bir şeyler olur inşallah. Batman'dan da bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yeşim bize eşlik ediyormuş.
1: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Aydın ben, Yeşim ben. Güzel bir hafta sonu geçirdim.
0: Harika.
1: Şu an iş yerindeyim. Bugün Almanya yolcusu olacak olan Elvan ve Gülay ablama, gönül dostu Füsun'uma ve sana gelsin sıradaki şarkılar.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.
0: Yeşim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda kavuşmak da nasip olur tekrardan. Elon ablamıza da yine sevgilerimizi gönderelim. İyi yolculuklar olsun. Bu yaz yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri konuşuyoruz.

0: Fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının D&R'da planın olduğunu biliyor musun? D&R günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Marmara bölgesi için parçalı ve az bulutlu hava hakim olacağını değerlendirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yer yer çok bulutlu seyrin ardından yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava söz konusu. Akdeniz bölgesinde de parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen bir durum var sevgili dinleyenler. Yine Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağışları görülebilir. İç Anadolu bölgesinde ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Karadeniz bölgesinde az ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini hissettirecekmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı riski bulunduğunu paylaşalım.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken yavaş yavaş program sonuna doğru ilerlediğimizde Uğur, adaşım Uğur Yozgat'ta bizlerle beraberdi. Deniz Kahramanmaraş'tan aramıza katılıyordu her zamanki gibi. Abdullah Eskişehir'den günaydınlarıyla iyi bir hafta olmasını diledi. Niğde'den selamlarıyla Şule Ceylan bize eşlik ediyordu. Kırıkkale'de Hatice ile bu anı paylaşıyorduk. Ve İsmail İlke Doğan Adana'dan selamlarıyla bizlerle. Sevdiğim insanla kahvaltı yapıyoruz. Kendisinden benden de sevgi dolu selamlar olsun diyerek mesajını göndermiş. Afiyet olsun. Sevgiler, selamlar olsun bizden de. Engin Beştaş aramızda olan dinleyicilerimizden de. Servisteyim, eve doğru geçiyorum. Servis bittikten sonra daha rahat dinleyeceğim demiş. O zaman şu andan itibaren bittim bilmiyorum ama umarım keyfinde, huzurunda çok olur. İyi bir hafta olsun senin için de. Yeşim teşekkür ederim. Senem İskenderun da bizlerleydi. Nur Sefa'da Bolu'da. Düzce'de bizlerle olan dinleyicilerimizden. İş yerinde şu an bizi dinliyormuş. O zaman ona da kolaylıklar diliyorum. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına. Çalışan bütün dinleyicilerimize kolaylıklar olsun. Bereketli, güzel kazançlı, huzurla çalışmalı, sorunsuz, stressiz bir mesai günü olsun. Ve Arife de Konya'da ben de buradayım, ben de demiş. Günaydın. İyi ki varsın, iyi ki hepiniz varsınız.

0: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki 100

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlarımıza başarılar diler. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor, ifadelerini kullandı.
2: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
0: Radyo Turkuaz İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın ilk Urla Güne merhabası. Ama Ağustos ayının yaz mevsiminde son gününde bugünlük de burada sona geliyoruz sevgili dinleyenler programımıza dair. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine yani her anını ortak eden dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bazı bitişler, bazı başlangıçlar ve hayatta da çok sık gördüğümüz şeyler. Güzel bitişler, çok daha güzel başlangıçlar olsun. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gününüzün iki saatine o güzel şarkılarıyla, sohbetiyle ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısa zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız. Saat 21'de Uğur'la Ay Işığı'nda geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi Girne'nin 4 mil açığında alabor oldu. 240 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne'deki kazaya ilişkin kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komite, ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Google haritalar Trump'ın Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmesinin ardından gölün adını ABD'deki uygulamasında Amerika Gölü olarak güncelledi. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale getiriliyor. Uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Gönlümün ulaşacağı tüm dostlara selamlar, sevgiler, iyi bir hafta dileyerek programıma başlamak istiyorum. Sevgili Uğur Eracili haber merkezimize teşekkür ediyorum programlarından dolayı, ama gerçekten hani başlarken çok buruk, çok üzücü bir olayla çok üzgün olarak başlıyorum gönlümün dostları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o gemi faciası hepimizin içini yaktı. Yani böyle film izler gibi dün sosyal medyada haberlerde koskoca bir geminin Akdeniz sularında ters döndüğünü gördük ve o panik anları, o videolar çekilenler, o tabii ki orada çalışanların siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz demeleri, yani mürettebatın herkesten önce kaçması, yaşananlar, yani gerçekten durum çok korkunçtu, çok üzücüydü. Orada yavrular vardı, çocuklar vardı, ağlıyorlardı, yaşlı insanlar vardı. Ne yazık ki 267 kişi vardı geminin içerisinde. Hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarınızı esirgemeyin diyorum dostlar. Ve aynı zamanda geçmiş olsun diyorum. Ve hayatta kalanlara, şu an hastanede olanlara, bütün böyle sağlıklarıyla ilgili güzel haberler almalarını hani istiyorum, ama kayıplar var. İnşallah bir an önce bulunurlar.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın

sizin için çalıyor gönül dostunuz. Evet, bu şarkılar sizin için geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkılarında eşlik edeceğim. İş yerlerinde, evinde, yolda, trafikte olan dostlarıma yol şarkıları da olacak. Ama gerçekten az evvel dinleyicilerim de yazmaya başladı. 505-188-30-00'dayız WhatsApp'ta. Yani Kıbrıs'ta yaşanan, Kıbrıs açıklarında yaşanan bu facia hepimizi gerçekten çok üzdü yönümün dostları. Özellikle kurtulan yolcuların, hani gemide su alma, garip sesler konusunda görevlileri uyardıkları, bunların hepsini biz izledik ya, bir film gibi gördük. Fakat tabii ki henüz soruşturmalar kesinleşmedi ve eminim ki hani bu gemi sefere çıkmadan önce kontroller ne alemdeydi? Yani teknik durum neydi? Yolcular can güvenliği için gerekli ekipmanın olmadığını, bakın ve tahliye prosedürlerinin zaten hiçbir şekilde olmadığını hepimiz gördük ne yazık ki. Evet, bir şekilde bu cezalar verilecek ama giden gitti. Ben kayıplar için bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Banurta Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

kıyamam size. Mesajları görüyorum da ne oldu bu bakayım, anlatın bakayım bana. Kendini iyi hissetmeyenler varmış. Biraz böyle motivasyon düşük olanlar var. İstediğiniz şarkılardan ben anladım zaten. Az evvel anladım. Tabii ki etkileniyoruz. Hayatta, kendi hayatımızda, kendi etrafımızda, en yakınlarımızda, komşumuzda, iş yerimizde, dünya üzerinde çok şey izliyoruz. Görmek, bilmek de bazen o kadar ağır bir yük ki gönlümün dostları. Yani öyle böyle değil. O yüzden anlıyorum. Hande'mi anlıyorum. Şule'cimi anlıyorum. Nilüfer'imi, Rahim'i aldığımızı, Elvanlarım gelmiş, onlar selam olsun diyorum. Esra'mızı, birçok tabii ki mesajlar var. Hepsini ara ara bakacağım. Şu an yoldayım demiş sevgili Özlem. Kamyon şoförü eşim Erkan için. Ha, yolda olan eşi Erkan'a özellikle bir şarkı istemiş. Gönderelim tabii ki, onlar için de gelsin. Zübeyde'yi görüyorum. Ferhan'ı görüyorum. Neslihan'cığım sen de hoş geldin. Aydın'dan Yeşim'i görüyorum ya. Ne güzel, Instagram'da galiba videolar ekleniyor. Fotoğraflar var. Beni dinlerken, kahvenizi çayınızı hazırlarken ya da iş yerinde ya da yolda, hadi gelin etiketleyin diyorum. Instagram'daysanız şayet @radyoturkuaz@gönüldostufusun, birazdan onların hepsine bakacağım. Merak ediyorum tabii ki, hepsine birazdan bakacağım gönlümün dostları. Vallahi bazı şeyler bana tepside sunulmadı. Çoğunu da kendim yaptım. Kendim ettim, kendim buldum ama kendim de yaptım bakın. O yüzden de bugün kendinize şöyle bir yanağınızdan böyle bir makas alın. Kendiniz için deyin ki yaşa ya, yaşa gönül dostum, yaşa Ahmet, yaşa Mehmet, yaşa Arzu deyin. Gerçekten bunu söyleyin. Kendinizin yaptığı hiçbir şeyden de pişmanlık duymayın.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Expert hisse. Dino
0: bile. Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Bakır mesela cezve olabilir. Böyle ağır ağır demlenen, ağır ağır pişen bir kahve hazırlısı gönül dostunuz. Şimdi ağır ağır demlenince daha güzel desem, arkasına ne gelir, aklınıza ne gelir? Mesela iyileşmenin artık geçti değil de artık taşıyabiliyorum haline gelmesi olabilir mi? Ya da böyle bir vedanın eksiklikten hatıraya dönüşmesi olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Ağır ağır demlenince eskisi gibi olsun isteğinin başka türlü de olabilire dönüşmesi olabilir mi? Ne dersiniz, bir düşünün. Sonra ağır ağır demlenince daha güzel dediğimiz bir

Yanında gardını indirebilmek olsun mu? Var mısınız? Ya da kendine yakıştırmadığın bir duyguyla kalabilmek, anlayabilmek. Bu nasıl güzel bir dönüşümdür değil mi? Çay da olabilir. Şu an çayını içenler varsa demli bir çay da olabilir gönlümün dostları. Hayat demli içilen bir içecek desek öyleyse ne dersiniz? 505-588-30-0'da dertleşiyoruz, konuşuyoruz. @radioturkuaz, @gönüldostu Füsun sosyal medyada buluşuyoruz dostlar.

Evet dostlar, yani böyle acıların bir daha yaşanmaması için aslında hep böyle facia sonrası konuşuyoruz ama ne yapılması gerektiğini hani insan bazen başına gelmeden de anlayamıyor. Mesela uçağa biniyoruz. Eskiden ben böyle işte uçakta yapılması gereken Allah korusun olası bir düşmede ya da böyle işte bir sıkıntıya girdiğinde uçak türbülansta hani böyle izlemezdik ya of falan falan derdik. Ama ben artık o kadar dikkatli izliyorum ki. Çünkü bir kaza anında hani böyle birkaç dakikalık gecikme bile hayatla ölüm arasındaki fark olabiliyor. Biz dün ne yazık ki gördük, yani izledik ya, yani bayağı izledik o kazayı, geminin batmasını koca Akdeniz sularında. Yani gemiler sefere çıkmadan önce tabii ki teknik kontroller yapılmalı. Can yelekleri, filikalar, yangın ve tahliye sistemleri sadece kağıt üzerinde olmamalı dostlar. Yani personelin acil durum eğitimi düzenli olarak yenilenmeli ama gördüğümüz orada yani çok içler acısıydı hepsi ve tabii ki yolcuların da acil durumda ne yapacağını sadece uçakta olduğunda değil, yani gemilerde de işte trafikte de, yolda da, otobüste de, trende de her şekilde bilmemiz gerekiyor gönlümün dostları. Bir kez daha kaybettiklerimizin hatırasına en azından bütün ihtimallerinde en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerekiyor.

mi gerçekten hani niyeti iyi insan, sevmeyi seven, eli açık, gönlü açık insan güzel seviyor ya. Bir de karşısına onun gibi böyle güzel seven biri çıktı mı, aman olay işte ya, gerçekten çok güzel. Ama şimdi sevgi ve aşkın içerisinde tabii ki bir takım böyle sınavlar var. Sınanıyoruz biz bu dünyaya, sınanmaya, sınavlara gelmişiz. Ne kadar iyi olursan, ne kadar karşındakine böyle dolu dolu sevgi aktarmak istersen de bir arada olmak tabii ki iki ayrı kültürün, iki ayrı insanın kolay olmuyor gönlümün dostları. Ama şimdi öyle bir şarkı çalacağım ki bakın 15 yıl önce sözler yazılıyor. Hatta sözler yazılırken uçak bile kaçırılıyor. Ya ya, çok sevdiğiniz iki isim. Bunlardan biri sevgili Zara ve diğeri radyoların valla doğa yeni çok özel ismi Gezegen Mehmet. Evet, Mehmet Aklay, Gezegen Mehmet. İkisi birlikte yazarlarken havalimanında uçağa falan kaçıyor. Bu nasıl bir şey ya? Merak ettiniz şu an değil mi? Sonra yıllar sonra Mehmet geliyor bu şarkıyı şöyle güzelce düzenliyor. Son olarak dijital teknolojiyle ve bize gönderiyor, bana gönderiyor. Ben de dedim ki Mehmetciğim ismi nedir? Ne söyleyeceğiz bu kişiyle alakalı? Dedi ki yani ismini Radyo Turkuaz dinleyicileri belirlesin. Çünkü ben yıllar önce Radyo Turkuaz ismini de ben koymuştum diyor radyoya. Vallahi emeği çok fazla. Şimdi öyle olunca dedim ki canım benim. Ben şimdi soruyorum dinleyicilerime. Şimdi reklamlardan sonra size şarkıyı dinleteceğim. Ben bir isim şu an bir düşündüm. Aklıma ilk gelen ismi şöyle bir kenara yazıyorum. Sonra tabii ki Mehmet'le paylaşacağım. Ona göre ismini bu sesin ismini belirleyeceğiz. Çok da güzel bir ses olmuş yalnız Mehmetciğim ya. Sözler zaten efsane. Zara'ya da buradan selamlar gönderiyorum. Öyleyse 505 188 30 çift sıfıra sadece şarkıyı

0: gözlerinizi böyle bir kapatın, bir şarkının içerisinde de olun. Bu sesin ismi ne olsun?
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Şimdi Türkiye radyolarında ilk defa dinleyeceksiniz bu şarkıyı ama ismini Radyo Turkuaz dinleyicilerimden biri ya da birkaçı belki aynı isim de olabilir, hiç belli olmaz. Kalbinizden geçirin, ismini siz söyleyeceksiniz, siz bulacaksınız. Yani isim belirleyeceğiz aslında. Evet, bu şarkının bu şarkıyı dinlerken duyduğunuz sese ismi biz belirleyeceğiz. Hangi isim olsun? Hazır mıyız? Şarkı efsane. Sözler çok güzel az evvel dediğim gibi. Bakalım bakalım bu söyleyenin, bu solistin ismini ne olarak belirleyeceğiz? 505-188-30.

zaten. Şimdi tabii ki bu bir düet olduğu için hem kadın sesi hem erkek sesi var. Bir grup gibi de yazabiliriz. Mesela benim ilk aklıma gelen Umut olmuştu erkek sesinde. Ama tabii ki burada bir kadın sesi de var. Nasıl isterseniz, kadına da erkeğe de hangi ismi koymak istersiniz? Bu şarkının ismi annesi ya da babası siz olacaksınız, ona göre.

0: bu şarkıyla.
1: Şarkının adı Gerçek Aşk. Siz okuyanların isimlerini belirleyeceksiniz. Yani erkek ya da kadın. Ben umutluyorum erkek için. Kadın ismi de olabilir. Şu an belirli grup olabilir isim olarak. Hadi bakalım, çok merak ediyorum. 505-88-30-00 bir şarkının ismini, daha doğrusu okuyan kişinin ismini siz belirliyorsunuz. Şimdi haber merkezimize bağlanıyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi Girne'nin 4 mil açığında alabor oldu. 240 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne'deki kazaya ilişkin kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Nepal'deki sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla sona erecek. Ahmet Trabzonspor'la, Beşiktaş Çorum'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin teknoloji geliştirme üstleri olan teknoparkların sayısı artıyor. Şu anda Türkiye'de teknoparkların sayısı 115'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.
6: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuvaz, rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz, adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

Yeni saatimize hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Sizi başka frekanslara bırakmıyorum. Kahvemiz, çayımız hazır. Bu arada birazdan turkuazradyolar.com, turkuazradyolar mobil uygulamadan gelen mesajlara da bakacağım. Çünkü az evvel bir soru sordum. Çok güzel bir şarkı dinlettim. Ve dedim ki söyleyen kişinin adını biz yani belirleyeceğiz, bulacağız. Galiba ben böyle heyecandan sanki şarkının adını da biz belirleyeceğiz gibi olmuş. Öyle gelen mesajlarda şahanesiniz yalnız. O kadar güzel isimler var ki anlatamam. Şimdi ben Umut deyince kendim Umut'tan yola çıkarak da yazanlar var. Mesela Yusuf Züleyha diyenler var. Gönlümün dostları. Ardından dur bakayım, o kadar böyle uzundu ki mesajlar. Şimdi Vildan'da var. Mesela gerçek aşk grubu da olabilir diyor. Grubun adı da olabilir demiş. Peki bir bakalım şimdi hepsine. Ardından Eylül olabilir diye söylemişler. Hani Umut ve Eylül olabilir diye yazılmış gönlümün dostları. Birsen demiş ki kadının ismi de Birsen olsun demiş. Benim adım Umut ve Birsen olabilirdi. Harikasın ya. Akcan Birsen olabilir diye geliyor. Yani mesajlar çok uzun. Biz tabii ki bunu sevgili Mehmet'le bir kararlaştıralım. Buradan bir kez daha Gezegen Mehmet'e selam olsun. Hacı Turkuaz'ın adını koyan ve sonrasında da şimdi yapmış olduğu çok özel bir şarkının da solistinin adını biz belirliyoruz. Bakalım kim çıkacak? Ben böyle arada çaldığım zaman orada artık isim belirlenmiş olacak. Hatta biz bunu yarın belirlemiş olalım. Evet, biz bunu yarın belirlemiş olalım. Çalarken de adını orada göreceksiniz. Gönlümün güzel dostları. Evet, 500-588-30-0'da toplandık. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz, eğleniyoruz, bazen yarışıyoruz. Biliyorsunuz ki bu hafta sürprizlerim olacak yine dinleyicilerime. Ama yine en sevilenler nerede? Radyo Turkuaz'da.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Kuşlardan öğreniyoruz bazen gönlümün dostları. Kırılan bir dal tüm ağacı güvensiz yapmaz. Bak bunu unutma gönlümün dostu. Ya da kanatların olsa da bazen uçamayan bir canlıya da yenilebilirsin. Mevsimi değiştiremezsin ama yolunu değiştirebilirsin. Yuvanın dağılması, yuva kurma becerini de yok etmez. Kafes tanıdık diye özgürlük değildir be dostlar. Ve yuvayı kurmak kadar terk etmek de hayata dairdir. Türkiye'nin radyosu, Gurbet'in radyosu, Radyo Turkuaz'da gönül dostunuz ve dostlarıyla program devam ediyor. Ne güzel mesajlar halen geliyor vallahi. Sanatçıyı bulmaya çalışıyoruz ya, hani ismi ne olsun, kim olsun, hangi isim olsun diye vallahi isimler biraz belirlendi yarın artık. Bakacağız şarkı çalarken, siz göreceksiniz, sizden gelenlerden olacak. Sakarya'ya gidiyorum şu an, Neslihan'cığım beni orada bekliyor. Selam olsun, hoş geldin. Ege'ye gidiyorum. Nilüfer beni orada bekliyor. Sadıkçım sen de hoş geldin. Hülya'yı görüyorum. Hülya, bu şarkı sana da.
1: Sevmek

birazdan iki hikaye ve bir de sağlıkla ilgili anlatacağım önemli şeyler var. Ama öncesinde şimdi dinleyicilerimiz soruyor, ne oldu isimler, ne oldu yazdık o kadar, sence hangisi olacak falan derken, şimdi radyosunu belki de yeni açanlar var.

0: Şimdi size bir şarkı dinleteceğim. Canım dostum Gezegen Mehmet, radyoların doğa yeni sevgili Mehmet ve aynı zamanda canım Zara'nın 15 yıl önce yazdığı, hatta uçak kaçırtan bu sözlere şimdi bir düet var. Bir erkek sesi, bir de kadın sesi var. Tekrardan dinleteceğim. Çünkü biz şimdi ikiye indirdik. Acaba diyoruz ki gönlümün dostları, umut ve rüya mı olsun? Şimdi sizden gelenlerle. Umut mu? Umut mu, hayal mi? Bakın bu çok önemli. Umut hayal mi? Umut rüya mı? Şimdi siz belirleyeceksiniz. Evet. Artık ikiye indirdik. Erkek sesi umut, kadın sesi hayal. Yine erkek sesi umut, kadın sesi rüya. Hangisi olsun? 505-188-30-0.
1: Bir araçsa sana varmaya...

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: sretine.
1: Güzel okumuş, güzel okumuş. Altyapılar falan, soundlar çok iyi. Tabii ki harika, Avcı'dan da dinlemek çok özel bu şarkıyı. Ersay'cıma da buradan selamlar olsun. Şimdi bir dinleyicim Duygu demiş ki, umut ve hayal olsun. Neden biliyor musun gönlümün dostu? Her rüyanın gerçek olmasını istemeyiz ama kurduğumuz her hayalde tabii ki umut vardır. İşte budur, zaten çoğunluk böyle bir %90 umut ve hayal dedi. Grup olarak da düşünebiliriz onları, ayrı ayrı sesleri de. Dur bakalım, yarın belki farklı bir versiyon da gelebilir. Yani çok güzel olmuş. Buradan sevgili dostum Gezegen Mehmet'e selam olsun. Zara'ya da bir kez daha selam olsun. Yani ilk defa bir şarkının üzerine bir sesin adını belirlemiş olduk. Bu da bir ilk olsun Radyo Turkuaz'da, değil mi? Dinleyicilerimizle birlikte. Hala da geliyor aslında isimler şu an. Çok tatlısınız. İkiye indirmiştik. Evet, umut ve hayal oldu. Şimdi dostlar, Cem Yılmaz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini de öğrendik haberlerde. Yani böylesi durumlarda ki son zamanlarda ne yazık ki hayatımızda çok daha görünür oldu ve çok daha konuşulur oldu kalp ve kriz. Bununla alakalı pek çok doktordan dinlediğim bir şey var ki gönlümün dostları, bakın şüphe konusu kalpse hiçbir şeyi ertelemeyin. Yani ilk dakikalarda verilecek kararlar o kadar önemli ki, bakın ilk dakikalarda verilecek kararlar. Şimdi şunu diyorlar, eğer göğsünüzde bir baskı, bir sıkışma, bir nefes darlığı, böyle soğuk soğuk terleme, bulantı, çünkü kadınlarda hep mide bulantısıyla oluyor, bazen diğerleri olmuyor, çene

vuran bir ağrı, ani bir halsizlik varsa geçer diye beklemeyin. Ama şöyle panik de yapmayın. Önce bir tek yaşıyorsanız kapınızı bir açık tutun. Hemen bir kapıyı açın. Hemen bir 112'yi arayın bakın. Yani yakınınıza falan ulaşamayabilirsiniz. Hemen böyle bir sevdiğinize birini aramaya çalışabilirsiniz. 112'yi arayın. Zaten onlar bir şekilde orada tespit edecekler sizi telefonunuzdan. O yüzden de kendi aracınız ya da kendi başınıza dışarıya çıkmaya çalışmayın. Çünkü kalp krizinde vakit nakit diyorlar ve vakit kalptir diyorlar. Bakın bu çok önemli. Hatta uzanın, bir yere uzanın. Çok fazla panik olup hareket etmemeye çalışın. Rabbim yar yardımcısı olsun diyorum kalp krizi geçirenlerin. Çok üzülüyorum. Fakat şimdi teknoloji değişti, hayat değişti. Artık 40'ından sonra özellikle deniliyor ki yani görüntüleyebiliyoruz, bu damarları görebiliyoruz. Birçok arkadaşım hiçbir şey yokken sadece yıllık kontrollerine gidiyorlar, baktırıyorlar ve tıkalı damarları görüyorlar. Şimdi bazıları belki çok erken %20'lerde, 30'larda ama bazıları %80'lerde, 90'larda olunca işte bu hayati bir olay oluyor. O yüzden kendinizi, sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. Bir kez daha sevgili Cem'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum.

0: adamın duvarında böyle çok eski yıllardan kalma bir saat varmış. Ama çalışıyormuş, yani böyle çalışmıyordu. Bir gün saat durmuş. Tabii adam ne yapacağını şaşırmış. Çok da böyle kıymetli, önemli. Hatta etrafındakiler ya artık bu saati çöpe at falan demişler. Ne yapacaksın artık, oraya daha modern, daha farklı bir saat al. Ya da bir yere kaldır, bir kutunun içerisine falan koy demişler. Adam demiş ki olmaz, ben bunu bir tamirciye götüreceğim. Tamirci saati açmış ve şöyle demiş. Ya bu saat tamamen bozuk değil, sadece durmuş, ben bunu yaparım demiş. Tabii adam çok mutlu olmuş. Peki demiş, yeniden hani çalışacak değil mi demiş, eminsin değil mi demiş. Tamirci de gülümsemiş. Tabii demiş, ya bazen yeniden başlamak için bozuk olman gerekmez, sadece durmuş olman yeterli demiş. Evet, bazen böyle hayatımız durmuş gibi, biz durmuş gibi, hiçbir şey yapacak yani yapacak o gücü bulmuyormuş gibi oluyoruz ya. Bazen her şey bitti sanıyoruz. İşte yeniden başlamak için aslında gereken tek şey yeniden harekete geçmektir. Belki bu biriyle olur, bir dostla olur, bir arkadaşla olur, bir mentorla olur, bir doktorla olabilir. Bakın belki bir şarkıyla olur, bir sözle olur, bir radyoyla olur. Değil mi? Yani bittiğimiz anlamına gelmez. Biz durabiliriz. Biz bazen kalabalıklara karışmak istemeyebiliriz. Kimseyle konuşmak istemeyebiliriz. Çok haklıyız da. Çünkü insan bazen diyor ki hani geri çekilirsem, iletişim biraz kesersem benim için ne derler? Ya kim ne derse desin. Allah Allah, sen kendini bildikten sonra senin de toparlanmaya, hele hele böyle bir çağda, bu kadar kalabalığın, bu kadar curcunanın içerisinde insanın toparlanmaya ihtiyacı vardır. O yüzden ben evli olan dostlarıma diyorum ki kendi alanlarınız, kendi odalarınız olmaya çalışsın. Yani her dakika, her yere birlikte gitmeyin. Aynı evin içerisinde bile odadan odaya birlikte giden insanlar da var. O yüzden de böyle insanın şarj olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Kendi içinde şöyle bir muhasebelerin olması gerekiyor. Sonrasında çocuğunuz için, eşiniz için, anneniz babanız için, ülkeniz için, kendiniz için, sevdikleriniz için ve idealleriniz için hadi ayağa kalkın diyorum. Şimdi birazdan vedada buluşacağız. Kısacık minnacık bir reklamım var. Gelen böyle son mesajlara bakayım. Kaçırdığım mesajlar da var. Ardından Hilal Özgani bu hafta yok, izinde, ama şarkıları ben hazırladım.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
1: 93.6.
2: Ankara 90.2.
1: 90.2.
2: İzmir 101.
1: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

İnsanoğlu böyle inanmadığı ya da inanıyormuş gibi yaptığıyla huzurlu olabilir mi bu hayat yolculuğunda? Olamaz mı dostlar? İnsan kalbinin en derininde hisseder neyin ne olduğunu. O yüzden hissetmekten asla vazgeçmeyin diyorum. Artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Veda ederken seni diyor, senin programın benimle tanıştıran diyor, Sümeyra'mın doğum günü demiş Sedacığım. Canım benim ya. Sümeyra'ya buradan kocaman selamlar. Hayırlı bir yaş diliyorum. Çok güzel bir yıl olsun onun için. Hoş geldiniz iki güzeller. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı, akrabalarınızı, sevdiklerinizi davet ediyorsunuz ya, o zaman bugün de aynısını yapalım. Alın telefonu elinize. Bu güzel şarkılar, bakın birazdan ne şarkılar gelecek. Bunların hepsi senin için Radyo Turkuaz'dan çalınıyor diye bir mesaj göndermeyi unutmayın. Turkuaz Radyolar mobil uygulamayı da cebinize muhakkak indirin. Yarın görüşmek üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi Girne'nin 4 mil açığında alabora oldu. 240 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne'deki kazaya ilişkin kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komite ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Google haritalar Trump'ın Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmesinin ardından gölün adını ABD'deki uygulamasında Amerika Gölü olarak güncelledi. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale getiriliyor. Uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Girne açıklarında Alabora 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 31 Mayıs'ta %70,90.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Radyo Turkuaz Mini Mix. Bir reklam.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti.

Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması.

0: Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Serkan, efendim abi.

0: olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitap edecek. Nepal ve Çin sınırında buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 919 kişi yaşamını yitirdi, 4800 kişi ise kayıp. İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre yarım puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı, yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. 3 saati yaşamak adına ben buradayım, sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısaca sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Bakalım kimler nereden dinliyor, kimler nerelerden bizlere eşlik ediyor. Güzel bir program sizleri bekliyor. 3 saat süresince hem sizlerden gelen mesajlardan yola çıkarak hem de sevdiklerinize duygularınızı katarak amacımız yüzümüzü biraz daha olsun hem güldürmek hem de uzakları yakın etmek. Olayımız bu. Yeni gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyelim. Yeni açanlar için bir kez daha burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu ve sizlerin radyosu. Utku ile istekler başlıyor. Bakalım nerelerdesiniz? Önce ufak bir yoklama alalım. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar ve daimi Radyo Turkuaz dostları. Sizler de buyurun. 505-188-30-0 mesaj attığımız WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşımın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ki oradaki mesajları program içerisinde dile getireceğim. Takip etmeyen dostlarımız varsa Instagram'da @radyoturkuaz yazarak sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey kalbinizce, her şey gönlünüzce olsun. Eğer ortam mekan müsaitse çayınızı kahvenizi hazırlayın. Her şeyi bir kenara bırakalım ve bu güzel 3 saati Turkuaz güzelliğiyle hep beraber yaşayalım.

0: yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

başladı program. Bir kez daha selam olsun. Sesimi yankılandığı bütün güzel dostlara. Refik'le başlayalım o zaman. Yeni Bosna'dan çok şükür iyiyiz. Tam gaz dinlemedeyiz demişler. Eyvallah, selam olsun size de. Abicim hoş geldin diyor. Sadık hoş bulduk, teşekkürler. İzmir'den Denizli'ye gidiyoruz. Mevlüt ve Melih, iyi yolculuklar arkadaşlar. Allah'a emanet. Arif Gezer Hatay'dan selamlar olsun. Gülşen'den bir şarkı istiyorum. Özellikle şu anda bizi beton araçlarında dinleyen arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. İlk defa dinliyorum, İzmir'den Ömer Kekiççioğlu. Çok teşekkür ederim. Sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Sen de aramıza, ailemize hoş geldin kardeşim. Neşe ben Giresun'dan, Fındık Bahçesi'nden selamlar olsun diyorlar. Sizlere de bereketli bir zaman dileyelim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de sevgili dostlar. Ayrıca Sakarya Hendek'ten, Çamdağı'ndan selamlar olsun diyor Samet. Kendişah Adana'dan, cumartesi günü son kızımı da evlendirdik diyor, darısı bekarların başına. İnşallah Allah iyilerle karşılaştırsın. Ayşen İzmir'den, pazartesi oldu yine sizlerin sesi bizlere iyi geliyor diyor. Şu an temizlik yaparken dinliyoruz sizi. Erkin Baba istekleri var, bakacağım. Mehmet İzmir'den, çok sevdiğim arkadaşımla kahve içiyoruz demişler. Selam olsun size de, afiyet olsun. Güzel bir şarkımla baş başa kalacağız şimdi. Devam edelim Utku ile isteklere. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

En zor şeydir değil mi kala kalmak? Zühre, güzel bir hafta olsun size de, teşekkürler. Nihal'in mesajı var, yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Nilgün, güzel bir hafta diliyorum, sevgilerle İskenderun'a selam olsun. Canan, iyi yayınlar. Sezen Aksu istekleri var, bakacağım ilerleyen dakikalarda. Giresun'a sevgiler, selamlar olsun. Harun, çok teşekkür ederim, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de gönlünüze, yüreğinize. Merve, iyi yayınlar. Konya'dan dinliyorum sizi. Konserve yaparken bizlere eşlik ediyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Süreyya'nın mesajı var. Nasılsınız diyor. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Ahmet Çam için gelsin. Menekşe Sakarya'dan dinliyor. Füsun'la başladık diyor. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Menekşe Sakarya'dan yazmış bizlere mesajını. Kolaylıklar diliyorum size de. Çamcı'dan selamlar olsun. İyi yayınlar Beril Hanım. Çok teşekkürler. Şaban Bey, o da bizi dinliyor. Erkin Baba istekleri var. Nostalji köşemizde dinleteceğim. Kimse merakta kalmasın. Devam edelim Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Birazdan diğer sayfa mesajları da kontrol edeceğim dostlar.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Keyifler yerinde olsun. Herkesin neşesi daim olsun ki günün güzelliği gerçekten. Yayınımıza ulaşan dostlarımız, onların güzelliği bir başka. Hadi bakalım kimler nereden dinliyor, şöyle bir göz atalım gelen mesajlarımıza. Cansu ben, siz Adana'dan dinliyoruz ailemle birlikte. Sıradaki şarkı aileme gelsin, onları çok seviyorum. Cansu için ve şu anda bizleri Adana'da dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Yeşim İzmir'den dinliyor, hayırlı haftalar olsun İzmir'e, sevgiler, selamlar. Saadet, yağmurlu bir Rize gününden selam olsun diyor. Bize de ne kadar güzel. Yağışlı bir hava var. Gülten Aksoy, tatil ve torun derken neredeyse bir ay ayrı kaldık diyor. Yeniden sizlerle olmak ne kadar güzel diyor. Hepinizi özlemişiz, sağ olun, eksik olmayın. Selamlar olsun size de. Merhabalar İsa Durak, canım eşim Hatice için. Üç güzel evladımız var diyor. Kıymetli annesini, hayatımın en güzel parçasısın diyorum diyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Devam edelim Utku'yla isteklere. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi? Dostlarımız nerelerden kulak veriyor? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Günün bu saatinde güzel gider bu şarkı değil mi? Bir de ortam mekan müsaitse, bir çayınız kahveniz varsa o daha da bir güzelleşir. Bir de sevdiğiniz bir dostunuz yanınızdaysa ondan da güzeli yok. Ben burada yalnızım ama binlerce dostumuz var şu anda ekranda. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım kimler nereden dinliyor, kimler aramıza yeni katıldı, daha önce hiç yazmayanlar. Hadi bakalım ufak bir yoklama alalım. Sizlerden bir selam alalım. Nerelerden kulak veriyorsunuz bize?

Devam ediyoruz. Aydın Efeler'den herkese selamlar diyor sevgili Engin. Bütün sağlık çalışanlarına da sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için gelecek. Mesut, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı Eskişehir'den dinleyen bütün dostlarımız armağan olsun. İshak, iyi yayınlar. Antakya'dan yazıyorum. Sizden bir kıraat şarkısı bekliyorum eşim için. Şimdiden teşekkürler diyor. Aydın'dan Yeşim, şu anda iş yerine dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı Almanya'ya dönüş yapan Elvan ve Gülay ablama gelsin. Ve bir de gönül dostuma diyerek duygularını paylaşmış. Yeşim göndermiş olduğu mesajında. Allah tez vakitte yeniden kavuştursun diyelim iki kıymetli dostumuzu. Ayşe Gaziantep'ten kızlara ve torunlarıma armağan ediyorum diyor Ayşe Hanım. İyi ki Turkuaz dinliyorum demiş. İyi ki siz de bizi yazıyorsunuz, sağ olun. Rüzgar Yıldırım Afyon'dan bir sonraki şarkı Canım Annem, Canım Halam ve Biricik Kardeşim Yağmur için gelsin. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 gönlünüzden neler geçiyorsa sevdiğiniz sanatçının adını not ederek bana ulaşabilirsiniz dostlar.

0: Miray'a.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bir saatimiz geride kalıyor artık yavaş yavaş. Bu saati kapatmadan önce Mustafa Ceceli istekleri var. Fatma Deniz'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bu sefer de isteğini yerine getirelim Fatma, peki sana ve bütün sevdiklerine. Mardin'e Abdullah, aylardır severek dinliyorum sizi. Yeni doğan kızım Lavin ve canım eşim için bir şarkı bekliyorum demiş. Sevgili Abdullah Bey, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Hasan, sıradaki şarkı eşim Rukiye için gelsin diyor Kayseri'den. Milas'tan özellikle sizi dinliyoruz demiş. Flamingo Gölü'nden yazıyorum. Temizlik yaparken sizi dinliyorum diyor Yasemin Hanım. Bir ricam var diyor. Lütfen diyor buraya herkes yaz tatiline gelsin ama lütfen herkes çöpünü toplasın diyor. Ormanları, yol kenarlarını atmasınlar diyor. Ormanlarımız yanıyor lütfen demiş. Bir de can dostlarımız giderken geride unutmasınlar diyor. Yasemin Hanım'a ve duyarlı davranışından dolayı bir kez daha teşekkürler. Gerçekten Bargilya güzel bir yer. Flamingo Gölü'dür aynı zamanda biliyorsunuz. Gitmeyenler varsa gitsinler, harika bir yer. Cemile İzmir'den dinliyor bizi. Kızım Azra ile beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıda sizlere ve ailenize armağan olsun. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Varsa yazmak istedikleriniz ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramızda şu vakit yeni katılan dostlar, sizlere bekliyorum. Bakalım sizler ne alemdesiniz, neler yapıyorsunuz haftanın ilk iş gününde.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla sona erecek. Ahmet Trabzonspor'la, Beşiktaş Çorum'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin teknoloji geliştirme üstleri olan teknoparkların sayısı artıyor. Şu anda Türkiye'de teknoparkların sayısı 115'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale getiriliyor. Uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bir kez daha selam olsun, ikinci saatteyiz dostlar. Yine harikasınız her zaman olduğu gibi. Selam gönderenler, duygularını paylaşanlar. Gerçekten güzel bir topluluk var şu anda karşımda. Tam bir Türkiye profili. Yurt dışından, yurt içinden öyle güzel mesajlar var ki. Selamlar, her şey gönlünüzce olsun diyor. İsveç'ten Sakarya Karasu'ya geldim diyor. 7/24 sizlerleyim, tatildeyim diyor. Sevgili Cem Koçalp, size de iyi tatiller diliyorum. Gönlünüzce güzel bir tatil olsun. Diyarbakır'dan selamlar. Gözleme yaparken dinliyorum sizi. Yeğenlerim Avşin ve Ecrin için gelsin diyor Fatma gönderdiği mesajda. Merhabalar, adım Hediye. Annem Ayla ve kız kardeşim Cansu için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Ankara'da yaşıyorum ben. Onlar da Adana'da sizi dinliyorlar. O zaman uzakları yakın edeceğiz güzel bir şarkıyla beraber. Semih, iyi yayınlar. Mustafa, şu anda evde yemek yapmakta olan diğer yarıma Esra'ma onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ömrüm ömrü kadar olsun diyor. Sonraki şarkıda onun olsun diyor. Peki o zaman güzel bir şarkıyla sizleri buluşturacağım az sonra. Merhabalar, bugün çok yoğunum diyor. Sizden güzel bir şarkı bekliyorum demiş Nurhan Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Bir yandan işinin gücünün başında olup da bir yandan bizlere öyle güzel duygular katan dostlarımız var ki eksik olmasınlar. Afyonkarahisar'dan sevgilerle, Yasemin Duran'dan bütün sevdiklerine gelsin demişler. Peki Yasemin'e ve bütün sevdiklerine de armağanımız olsun. Şimdilik çalacağım.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir,
6: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Biraz da 80'lere gittik bu güzel yorumla birlikte. Merhabalar Hülya, İzmir'den selamlar olsun. Kezban'ın mesajı var. Kışlıklar hazırlandı diyor. Temizlik yapıyoruz. Hadi bakalım, her şey gönlünüzce olsun. Afyon'dan daimi dinleyiciniz Kezban. Selam olsun size de. İrem Gül Trabzon'dan, hem kahvaltı yapıyoruz hem de sizi dinliyoruz diyor. Trabzon'dan selamlar olsun diyor İrem gönderdiği mesajda. Aydın'dan Nerişan, Efe ve Sudenaz'dan selam olsun demişler. Sizden bir şarkı bekliyoruz peki. Nerişan için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim Tan şarkısı. Sümbül, Utku Bey yıllık iznimi bitirdim. Bugün göreve başladım diyor. Yine hastalarımla, turkuazla, huzurla dinliyoruz sizi. Arkadaşım Zeynep ve Sibel için sizden bir şarkı istiyorum. Sizleri çok seviyorum diyor. Sümbül Hanım'a ve bütün sağlık camiasına da sevgiler, selamlar olsun. Urfa'dan dinliyoruz sizi. Sezen Aksu istekleri var. Yalnız Sezen Aksu'dan bir şarkı dinletmiştim, ismini yazmayan arkadaşımız.

Antalya'dan selam olsun diyor Melek. Balıkesir'de olan arkadaşım İlyas Darender için diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz peki. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz. 15-18 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Ümit Silivri'den dinliyor bizi. Selam olsun. İlda Datça Muğla'dan selamlar. Deniz kenarında kahveyle dinliyoruz sizi peki. Ayla Enez'de Karaincil'de dinliyoruz. Selam olsun size de. İyi tatiller dileyelim. Mehmet İstanbul'dan sana ve bütün sevdiklerine. Canım memleketim Hatay'dan yola çıktık. Diyarbakır evimize gidiyoruz diyor. Bir aylık tatilden sonra hüzünlüyüz diyor. Yolda da bize eşlik ediyorsunuz demiş Fazilet Hanım. İyi yolculuklar diliyorum. Şanlıurfa Harran'dan Esma Sarık şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Antalya'dan Şefika ben. Antalya'ya taşındım artık diyor. Hadi bakalım her şey gönlünce olsun Şefika. Şu anda da havuz başında Gülşen Hanım, Nuray Hanım ve Gül Hanım'la birlikte kısır keyfi yaparken sizleri dinliyoruz demiş. Her şey gönlünce olsun Şefika sana ve bütün sevdiklerine. Tayfun Batman'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sizler için. Özellikle ben demiş Batman Petrol Spor anons ve ses sorumlusuyum diyor. Trendyol Bilincik'te şu anda lider olan Batman Petrol Spor yönetimine, futbolculara ve taraftarlara olan yarasalara, Vikinglere, karşı taraftar grubu Dargres taraftar gruplarına armağan olsun demişler. Peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili Tayfun. Başarılar diliyorum sizlere de. Her şey gönlünüzce olsun. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayi.

0: 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Deniz'den Sevil, çalışırken dinliyoruz sizi ekip arkadaşlarımızla beraber. Etipak Bayram istekleri var. İlerleyen dakikalarda bakacağım. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Biz Bursa Mudanya Çepni köyünden ailece incir toplarken seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısınız demiş Merve, göndermiş olduğu mesajında. Merve Tümen için ve güzel ailesi için bereketli olsun, selam olsun. Beyhan Bey, o da bizi dinliyor. Epeyden beri yazamadım diyor. Her şey gönlünce olsun. Emekli oldum diyor 42 sene sonra. Selam olsun size Beyhan abiye. Sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sağlıklı, huzurlu yaşa, olur mu? Selam olsun. Göndermiş olduğun o araç için anahtar hala duruyor bende. Hala hatırası var. Sağlık, sıhhat diliyorum sana da Beyhan abi. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da dile getireceğim. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz.

Neşe Seçil, kıymetli dostum ve sevgili Ferhat Göçer düetiydi. Yerine getirmiş olduk. Devam edelim Utku'yla isteklere. Kemal, senin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Bir dostumuz var. Sevgili Murat, ben de aranıza katılabilir miyim? Tabii ki, ne demek. Sen de aramıza hoş geldin. Güzel bir şarkım var, buluşturacağım sizi. Burada kimse yabancı değil. Herkes birbirini tanıyor. Burası sizin yeriniz. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Veli'ye selamlar olsun. Rosenheim'dan dinliyor bizi. Veli Kaleli, Kemal Sezgin ve Anıl, selam olsun size de. Benden de sizlere sevgiler, selamlar güzel insanlar. Kahramanmaraş'tan Harun, özellikle Bozlu Hüseyin'e gelsin demiş. Peki, sizlere de selam olsun. Hasan, Kayseri'den dinliyorum. Kocaeli'de yaşayan kızım Ayşe, torunlarım Ceylin, Hasan, damadım Yunus, ablam ve kız kardeşim için gelsin. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizi, mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz. Bana yazmışken benden de sizlere bir rica olsun. Şöyle sevdiğinizi bir hatırlayın. Sevdiğinize bir emoji veyahut da sevgi dolu bir sözcük yazın, gönderin ki bir sürpriz olsun sevdiğinize, değil mi? Onları mutlu edelim. Amacımız her zaman olduğu gibi dostlarımızın yüzünü güldürmek. Neticesinde bir 3 saat paylaşıyoruz burada. O zaman herkes sevdiğine ya bir emojiyle veyahut da güzel bir sevgi sözcüğüyle bir mesaj göndersin. Bakalım kimler bu duygulara tercüman olacak bizimle birlikte.

İstikbal Kom.tr'de. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İde

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Ne kadar güzel, herkes sevgi dolu. Herkes gönlünden geçenleri paylaşıyor. Merve, merhaba Utku diyor. O bana yazsın demiş, göndermiş olduğu mesajında. Peki sana darman olsun, soyadımı söyleme demiş. Sizlere de bir şarkı dinletelim o zaman. Firdevs Hanım'a, Mesut'a ve orada dinleyen bütün dostlara hayırlı işler diliyorum. Ahmet, iyi yayınlar. İzmir Mithatpaşa Köprü taksi durağındaki sevgili Ahmet, o da bizi dinliyor meslektaşlarıyla beraber. Bütün Turkuaz sevdalarına bir şarkı. Ayrıca Kahramanmaraşlı arkadaşım Harun ve ailesi için gelsin demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İzmir'de dinleyen dostlarımıza da sevgiler. Kezban Afyon'dan, canım işim İsmail'imin göndermiş olduğu mesaj. Eyvallah, harikasınız. Ekran görüntüsü göndermiş bize. Gül filizlendiği andan itibaren güneşe aşıktır. Güneş her gün batımında, gülü terk etse de gül güneşi asla bırakmaz. Sevdiceğim, seni çok seviyorum diyor. Onlar bizim sevgi pıtırcıklarımız, eyvallah. Hasan Durmuş, Koray Avcı istekleri var ama bakacağım, ortak bir noktada buluşturacağım sizleri. 3-4 tane Koray Avcı istekleri vardı. Son saatimizde bir Koray Avcı şarkısı gelecek. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Bu saati kapatıyoruz. Bu şarkıyla birlikte. Bakalım kimler bizimle beraber ve nerelerden dinliyorsunuz? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi İstanbul'da toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Girne yakınlarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'i tutuklandı. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Serbest piyasada gram altın 6.925, dolar 48.26, euro ise 56.03 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Üçüncü ve son saatimizdeyiz. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi. Aynur herkese selamlar diyor Kayseri'den. Selam olsun size de. Bütün sevenlerime, yurdumun insanına sevgiler, selamlar. Güneş elle tutulur mu, seven yar unutulur mu diyor. Leyla Özdemir selam olsun Antalya'ya. Bizim şair dostumuz, her şey gönlünüzce olsun canım ablam. Sağlık saat diliyorum size de. Duygu'nun mesajı, Karadeniz Ereğli'den dinlerdim ama diyor artık Gaziantep'ten dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı ben dahil bütün öğretmen adayları için gelsin diyor. Sizlere de başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bütün öğretmenlerimize ve adaylarına iyi haberler dileğinde bulunalım. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Devam edeceğiz. Artık son saatimizdeyiz. Bakalım son saatte kimler bizimle beraber? Kimler nerelerden dinliyor? Herkesin tabii gönlünden geçen şarkılar var. Ortak noktalarda buluşturacağım sizi. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da okuyacağım. Onları da dile getireceğim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

devam edelim Utku'yla isteklere. Serpil Hanım Afyon'dan emojimi attım diyor. Karşılığını bekliyorum diyor. Eşime gelir mi? Bilmem diyor. Yani muhakkak gönderecektir. Enişte de selam olsun size. Geldiği zaman haber verin, oldu mu? Annem, Seyhan ve ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi ki benim ailemsiniz, canlarım diyor. Sabahtan akşama kadar sizi dinliyorum. Çok teşekkürler, selam olsun. İpek, o da bizi dinliyor Hatay'dan. İpek için ve bütün sevdikleri için. Osman Kırşehir'den dinliyor bizi. Sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanımız olsun. Dinleteceğim şarkı. Bakalım sırasında diğer sayfa mesajlarımıza gidelim. Yıldız Silbe'den bir şarkı dinleteceğim çünkü. Merhabalar, Sevim ben İstanbul'dan, sevgilerle. Birazdan dinleteceğim Yıldız Silbe şarkısı. Sana da armağan olsun Sevim. Sana ve bütün sevdiklerin için. Kemalettin, çok teşekkürler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Uygulama üzerinden de kulak veren dostlarımız var. Onların da mesajlarını birazdan okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Uygulamada biliyorsunuz özellikle cep telefonlarınızı eğer indirmediyseniz Radyo Turkuaz uygulamasını, dünyanın neresinde olursanız olun internet üzerinden canlı canlı dinleyebilirsiniz Radyo Turkuaz'ı. Orada bir mektup kutucuğu göreceksiniz. Oradan bize yazarak anında ulaşabiliyorsunuz. Uygulamayı henüz indirmeyen dostlarımız varsa da Apple Store ve Google Play'den Radyo Turkuaz yazarak sizler de uygulamayı indirip bize anında uygulama üzerinden mesajla katılabilirsiniz. Bunu da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Önce istek alan bir şarkımız vardı, dinleyelim. Yıldız Silbe yorumuyla sizleri buluşturacağım. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Çok sevdiğim kıymetli kardeşim sevgili Volkan. O da şu anda beni dinliyor. Volkan Erdem. Aynı zamanda kıymetli eşi Nurdan'a, Nurdan kardeşime

Bir de evlatları var Melis. Allah bağışlasın. Selam olsun. Tolga ve Yasemin. Onlar da şu anda beni dinliyorlar. İki güzel insana da güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim birazdan. Özellikle sevgili Volkan kardeşime. Benim böyle hayatta iyi ki tanıdığım dediğim kardeşlerimden bir tanesidir sevgili. Kardeşime benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağanımdır Volkan. Büşra, o da bizi dinliyor. İyi yayınlar diliyorum abicim diyor. Annem Gülcan Zerdali, onu çok seviyorum diyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Evime dönüyorum artık demiş. İnşallah eskisinden daha sağlıklı olur anneciğiniz. Bütün annelerimize, bütün hastalarımıza Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Seni çok seviyorum meleğim diyor göndermiş olduğu mesajında. Bizlere de bilgilendirin oldu mu? Selam olsun size güzel insanlar. Gönül Sakarya'dan dinliyor. Gönül Kaya. Kendim için sizden bir şarkı istiyorum demişler gönderdikleri mesajda. Peki. Çanakkale'den selamlar olsun diyor Fahriye Hanım. Fırında çalışıyorum ve sizi dinliyorum diyor. Selamlar, sevgiler olsun sizlere de. Hayırlı işler diliyorum. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-00 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı son yarım saatte aktarabilirsiniz.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Son neredeyse 25 dakikamız. Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. Samet'in mesajı var. Samet, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Selma'nın mesajı var. Sizi dinliyoruz demiş Selma Hanım'a ve bütün dostları için. Reyhan, iyi yayınlar. Bir sonraki şarkı özellikle ailem ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. İzmir'den yazmışlar bizlere mesajlarını. Peki, selam olsun size. Giresun, Dereli, Alancı köyünden selamlar. Nazlı Acar, Görümcem, Nurşen'e çok selam söylüyorum. Sizi çok seviyoruz demişler. Sizlere de selam olsun. Giresun'da o kadar çok sevdiğimiz var ki sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bu arada sevgili dostum Fatih, vallahi unuttum seni. Hakkını helal et. O da şu anda yolda beni dinliyor, sevgili Fatih kardeşime. Ve bütün sevdiklerine darmanım olsun dinleteceğim şarkı. İzmir'den Ekin Özkan, erkek arkadaşım Ali Soyer için sizden bir şarkı istiyorum diyor. O zaman sevgili Ekin'e, sevgili Ali'ye ve bütün sevenlere de armağanım olsun. Şimdiki çalacağım şarkı. Çağla'nın mesajı, Bursa'dan Çağla. Şu anda yolda kardeşim Oya ve çocuğu Eşref Aslan'la beraber sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Güzel insanlar. Hazır mıyız? Hadi o zaman geçelim şarkımıza.

Haftanın ilk iş günündeydik. Artık yavaş yavaş toparlama zamanımız geliyor. Son mesajlarımızı da dile getirme vaktidir, zamanıdır. Toparlamaya geçelim. Ferhat, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Reyhan kardeşim, sevgiler, selamlar, son şarkılar sizler içine gelecek. Almanya'dan Muhammed Kayacan, özellikle Kayacan ailesi için istiyorum, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler, selam olsun size. Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler, sevgili Selçuk Kuşçu. Sana ve kıymetli ailene de benden armağanım olsun, dileteceğim son şarkılar. Ayrıca Murat, sevgili eşim Ezgi için bir şarkı çalabilir misiniz? Tabii ki, son şarkılar sizlere de hediyemdir. Cihan, senin de her şey gönlünce olsun, yolun açık olsun, Allah'a emanet ol. Bakalım sırasıyla gidelim. Eda'nın mesajı var. Eda da bizi dinliyor. İzmir'den Eda için ve bütün sevdikleri için. Dilek, sana ve bütün dostlarına da armağanımdır. Son olarak dinleteceğim şarkı. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Hop Dedik'le Güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi İstanbul'da toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Azerbaycan'da karşılaşacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Balık av sezonu yarın başlıyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi Vira Bismillah deyip denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı. 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle erken tanının önemine dikkat çekilecek. Türkiye ve İtalya Kültür Bakanlıkları işbirliğinde Kolezyum'da açılan Troya ve Roma sergisi 2 milyon 66 bin ziyaretçiye ulaştı. 300'den fazla eserin olduğu sergi 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar beyler, Lubex motor yağları. Hop Dedik Show başladık. Saat tam 6'e kadar buradayız. Haftaya merhaba diyoruz. Ağustos ayını yolculadık ve okul ayı başlıyor. Eylül'e merhaba diyeceğiz. Güzellikler getirsin. 31 Ağustos son Ağustos'un günü ve ben de sizler için yayındayım. Az evvel sevgili Utku buradaydı. Ona da teşekkürler. Ve

Ve şimdi WhatsApp hattımızda sizlere ileteyim. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir ama mesaj yollayanlardan ricamdır. İsimlerinizi eklemeyi lütfen unutmayın. Hangi ildesiniz, hangi ülkedesiniz onu da yazarsanız sevinirim. Gönder mesajı gelsin.

0: numarası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Arıyor musun beni?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Getir.
11: Smoking bizim işimiz.

0: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

saygılar, hanımlar, beyler. Kahramanmaraş'a bir merhaba yollayalım. Ali Eren ve Yusuf Emir ufaklıklar beni dinliyorlarmış. Tamam. Onlar radyo dinlesin. Çocuklar radyo dinlediği zaman ben çok seviniyorum çünkü. Radyo bir kültür, radyo bir alışkanlık olsun onlar için de. Anneler, babalar dinledi. Çocuklar da dinlesinler. Şu anda Elif beni dinliyor. Abdullah'la beraber. Elif ve Abdullah çiftine de buradan bir selam yollayalım. Yollarda olanlara merhaba. Yurt dışında beni dinleyenlere kocaman bir selam. Dostlar, akşamın 8'ine kadar buradayız. Ve bir dakika şöyle yapalım, biraz hızlı gidelim istiyorum ben ya. Aslında bunu ayarlamıştım ama bunu bir gönderelim bakalım. Bir de Tarkan şarkısı gelsin. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Hani olur da takip etmek isteyenler varsa onlar da bize oradan ulaşabilirler.

başladı. Servis araçları, toplu taşıma, özel otomobiller birazdan ortalık şenlenecek. Asıl şenlik okullar açıldığında başlayacak bu arada. Hazırlıklar filan 1 Eylül'den itibaren bazı açılan okullar olacak.

olacak. Hemen ardından resmi açılış tabii ki. O da ayrı. Anlayacağınız der coşkuyu yakın tarihte. İstanbul trafiği %62 ile başlangıç yaptı. Allah kolaylık versin yolda bulunanlara. İstanbul trafiği için bir başka haber bu akşam. Beşiktaş'ın mücadelesi var Dolmabahçe'de. Tüpraş

Evet, Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali dostlar. Hem geçmiş hem günümüz ısınma turlarındayız. Saat 6'dan itibaren ortaya atarız, bir konu konuşuruz. Almanya'ya bir selam sevgili Muhammed. Her zaman olduğu gibi süper programa başladınız. Teşekkür ederim. Eşimle bana bir şarkı. Hay hay, sıradan gidiyoruz şöyle. Hangisi denk gelirse, hangisini isterseniz. Ben her zaman söylüyorum, şarkılarımız birer renkli balon. Hangi rengi seviyorsanız ipinden tutun, kendinize doğru çekin. O balon, o şarkı sizindir. Şimdi 90'lardayız. Hurma gözlüm, 90'lar deyince tabii Hakan Peker, es geçemeyiz. Bir daha Hakan Peker yorum o yıllardan.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Hatay İskenderun Süreyya, yıllardan bu yana sizleri dinliyoruz. Teşekkür ederim. Radyo dinlemek keyiflidir, güzeldir ya. Ailecek, şahane. Sağ olun. Şansıma bir şarkı. Ahmet Çam'a, sevdiğim insan, ona selam yollayalım. Yollayalım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Halim Bey ve çalışanları şu anda bizi dinliyormuş. Onlara da bir merhaba. Dostlar, yayınımız HD kalitesinde.
1: HD kalitesinde.

0: sabahlar. Nasıl enerji? Oldukça yüksek, gayet güzel. Hanımlar beyler, Radyo Turkuaz'dayız. Lubex motor yağları, hop dedik show.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum, sizler için mikrofondayız. Hatay, Antakya'ya bir selam. Bu arada İstanbul'a doğru yolculuk yapan Hanifi, ona bir selam yollayalım mı? Tamam, gönderelim gitsin. Bakalım, Eskişehir'den yazıyorum. Radyo çok güzel vallahi diyor. Sabah açıyoruz, akşama kadar dinliyoruz. E güzel. Ne yapıyorsunuz bakalım evde? Antalyalara, güzel Abo mahallesi, sizleri dinliyoruz. Yulia benim adım ve elmalı tart yaparken sizi dinliyorum. Aa, elmalı tart, şahane. Hadi bakalım. Yarın Antalya Dokuma Park'ta ücretsiz Dünya Barışı Mimar Sinan Çocuk ve Senfoni Orkestrası ve aynı zamanda Kepez'in Sesi Kadınlar Korosu konseri varmış. Leyla Hanım duyuruyor. İsteyenler katılabilir demiş. Peki. İstanbul trafiği bir anda yoğunlaştı. %71'e çıktık. Bu da ne demektir? İlerleyen dakikalar daha sıkıntılı olacak. Şurada bir kaza var, onu söyleyelim. Orası kilit nokta çünkü. Mahmut Bey. Orası Mahmut Bey gişeler. Gişeler kaldırıldı. Üstte tak var ama orasının adı hep gişeler olarak kalacak. Ömrü billah. Dünya döndükçe Mahmut Bey gişeler. Mahmut Bey iki telli Masko'ya doğru. Orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı Bağcılar istikametinden gelip Mahmut Bey ve ilerisinde Başakşehir ya da Bahçeşehir'e geçmek isteyenler, orada bu mesela kazanın da yoğunluğu var. Kaza birazdan kaldırılır ama zaten trafiğin kendi yoğunluğu, akşam saatleri, o da etkiledi tabii ki hiç kuşkusuz. Dostlar, reklamsız olmaz. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Smokin bizim işimiz. 6 yıl

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
10: dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
10: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi İstanbul'da toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Yeni adli yıl yarın başlayacak. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. TOGG yeni modeli T6X'i önümüzdeki yıl satışa sunmayı hedefliyor. Modelin 1 milyon 300 bin bandında olması bekleniyor. Haziranda talep toplama, ay sonunda da teslimat planlanıyor. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Karşılaşma 22.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Yeni saatteyiz dostlar. Radyolarını yeni açanlara da bir merhaba. Lubex motor yağları Hop Dedi Show'u sunuyor. Trafiğin en yoğun dakikaları sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanında bu yoğunluk hissediliyor. Otomobil sevdalısı bir toplumuz. Arabayı seviyoruz. Allah biliyor. Arabayı seviyoruz. Ancak araba mutluluk mu getiriyor yoksa huzursuzluk mu katıyor insana? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Basel Üniversitesi'nde 2022'de yapılmış üstelik bu araştırma. Ve İsviçrelilere sormuşlar. Ben size de sorayım Türkiye için. Otomobil kullanmak, otomobil sahibi olmak, yani mutsuzluk mu getiriyor? Araştırmaya göre arabası olmayanlar, arabası olanlara göre daha çok mutlularmış. Nasıl oluyor bu? Mesela gönüllü arabayı bırakanlar var. Tamam, artık ben araba bırak kullanmayacağım diyen. 1 ila 3 yıl sonra sevinç duyguları artıyormuş. Böyle bir durum. Bilmiyorum ki. Yaşam memnuniyeti artıyormuş. Falan filan. Böyle bir durum. Türkiye'de durum nedir? Biz tabii hani otomobil severiz. Otomobil seven bir toplumuz. Modelden de anlarız, arabadan da anlarız. Bu yani kasabada da böyledir, şehirlerde de böyledir. Çocukluktan itibaren herkes otomobile düşkün olarak başlangıç yapıyor hayata. Babasından görüyor, sokakta görüyor, mahallede görüyor. İnşallah diyor mesela ileride ben de bir araba sahibi olacağım. Herkesin bir hayal ettiği renk, herkesin hayal ettiği. Para sahibi olunca elde etmek istediği bir otomobil var ama otomobil ve sonrası huzursuzluk mu getiriyor, mutsuzluk mu getiriyor? Ya da otomobil satsanız tıpkı Basel Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada olduğu gibi daha mı mutlu olursunuz? Araştırmaya göre arabası olmayanlar, arabası olanlara göre daha mutluymuş. Şimdi binlerce otomobil beni dinliyor. Yolda olanlara buradan sesleniyorum. Efendim, arabanızı bugün satsanız daha da mutlu olur musunuz arabasız kaldığınızda? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli, yazılı yorumlarınızı alabilirim. Ya İsviçre'de öyle ama bizde böyle de diyebilirsiniz. Ya da evet ya, bazen arabada masraflarından dolayı, ondan dolayı, bundan dolayı hakikaten başa dert de diyebilirsiniz. Bakalım kimler, neler söyleyecekler. Kısa kısa böyle 15-20 saniyelik sesli mesajlar alalım. Hem trafikteyiz hem de biraz otomobil konuşmuş oluruz. Reklam arası sonrasında tekrar görüşelim lütfen.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilya...

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuva.

0: Burası Radyo Turkuaz.
1: Ben hani gülen siz.
0: Tamam, hani yeni açanlar varsa onlar için de tekrar yanımdaki iyi akşamlar dostlar. Şimdi Bazel Üniversitesi'nde 2022 tarihinde bir araştırma yapılmış. Aşağı yukarı 1400 gönüllü, 2000'e yakın kişi bu araştırmaya katılmış ama genelleme hani Türkiye içinde yapılabilir mi? Olayın özü şu, ana fikri. Araştırmaya göre arabası olmayanlar, arabası olanlara göre daha da mutlularmış. Arabası olanın ne derdi olabilir acaba diye ben de kendi içimde sordum. Bakalım kimler neler söylüyor. Buyurun.
2: İyi yayınlar Ayhan abi.
0: Canım.
2: Araç olması bekarken mutluluk verici. Evlendiğin zaman...
0: Aa, şimdi bekarlıkla evlilik arasında ne fark var arabanın olması?
3: Bu ne be?
0: Bir dakika. Olayı anlayacağız.
2: Tam aksine olmaya başlıyor. Çünkü kendi nasıl? İstediğin yere değil de genelde eşinin istediği yere gidiyorsun. Yani bir yerde işçi şoför gibi oluyorsun.
0: Hayda. Bak bu işin bu kısmını hiç düşünmemiştim ben bu arada.
4: Ayhan iyi yayınlar.
0: Teşekkür
4: kolay
0: ederim.
4: Gelsin.
0: Buyurun.
4: Araç olmadan olmaz. Araçsız hasta yapamayız.
0: Tamam.
4: Şu an biz İzmir yolundayız. İzmir yolu şu an kilit tıkalı.
0: İzmir öyle ya.
4: Devam ediyoruz. Evet. Sizlik parça. Ha. Murat Usta'ya. Aydan abiye, bir de Sergen kardeşime gelsin.
0: Eyvallah ben.
4: Ben Sergen size yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ben yorum yapacağını sandım ama ustalara selam. Tamam, sıkıntı yok. Kahramanmaraş'tayız. Ümit, otomobil mi? Varlığı ayrı dert, yokluğu ayrı dert. Aslında ben de biraz Ümit gibi bakıyorum. Bazen trafikte kalınca ya da araç arıza yaptı, tamirciye gidince. Otosanayi yani çıkan faturaya göre. Ya da işte ne bileyim yıllık masrafları çıkınca ya aman bir araba sahibi olmak diyorum ama bir taraftan da arabasız kalınınca o zaman işte toplu taşıma şu bu o kalabalık o yoğunluk acaba ah be keşke arabam şimdi altımda olsaydı diyenler de var. Devam edelim. Lubex Motor Yağları Optik Show. Batman'dayız Hüseyin, kesinlikle hayır araba olmazsa olmaz diyor. Peki devam edelim.
5: 14 yıllık bir sürücü olarak evet. Yani arabasız da olmuyor, arabayla da olmuyor
0: evet.
5: Desen yalan olur, arabasız olmuyor.
0: Arabasız olmuyor. Peki devam edelim. Otomobil değil ama diyor Leyla Hanım, karavana diyor ilgiliyiz diyor. Ondan sonra jıma, en iyi yatırım yurdun her yerinde kalır.

0: olmasın ama şimdi karavan sahipleri de, ben de sosyal medyadan izliyorum. Karavanla gezmek isteyenler her yere park edemiyorlar. Bir yere çekiyorlar, anında şikayet geliyor. Karavanlar kendi amacı dışında kullanılmaya başladı. Bazıları öyle başlamış, daha doğrusu kiralayanlar falan. Asıl karavan kültürüyle yaşayan insanlara hakikaten yazık oluyor. Karavanın amacı dışında kullanılması ve aynı zamanda her kente, her beldede karavanla ilgili olarak karavan parkların yapılmaması, şu bu. Ama güzeldir. Teşekkür ederiz. Benim arkadaşlarım da var. Devam edelim. Kısa bir reklam arası.
1: Bir reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

İnşallah ona bu kısmı ona armağan edelim o zaman. Ay yavruya bak, şahane. Dostlar iyi akşamlar. Burası Radyo Turkuaz ve Lumex Motor Yağları Optedik Show. Buradayız. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Bazel Üniversitesi İsviçre. Bazel'e gelmiştim ben bu arada. Küçük ama güzel bir kent. Efendim araştırmaya göre, çok detaya girmeyeyim, arabası olmayanlar arabası olanlara göre daha mutluymuş. Aslında arabası olmayanlar

0: var mı? Araba sevmiyorum kardeş diyen var mı? İskenderun'dan Burak. Az evvel dedim ya, biz çocukluğumuzdan itibaren otomobille haşır neşir oluyoruz diye. Tam da o anda uygun bir ortam, trafik değil bu arada onu söyleyeyim, boş bir ortamda evladına böyle bir direksiyon tutturmuş kucağında. Ben de videoyu izliyorum çocukluktan itibaren.
1: Otomobile düşkün olarak. Tam denk geldi.
0: Öyle ben hissederim işte ortamınızı. Hisseder söylerim. Can Altay ismi. Tamam. Öpüyorum yanaklarından. Devam edelim bakalım. Mustafa diyor ki selam. Otomobil olmazsa olmaz. Batman'dan Mustafa. Arabada aşktır diyor. Peki, böyle düşünen de var. Muhammed, İsviçre'de bisiklet kullananlar çok yaygın. Türkiye'de de mesela bisiklet kullanımı yaygın olsa belki trafik biraz rahat diyebilir ama Türkiye'de her kent, mesela İstanbul çok böyle düz bir kent değil, böyle inişli çıkışlı olduğu için bisiklet yolları daha az sayıda. Oraya da zaten arabalar park ediyor falan. Bizdeki kültür bambaşka. Almanya'dan Muhammed. Ama denenmeli, sonuna kadar denenmeli. Denizli'den selamlar Hasan, tam yarama bastın. Benim oğlum akşam kaza yaptı. Öyle mi, geçmiş olsun ya. Yani araba olsa dert, olmasa ayrı dert. Çok şükür bir şey yok ama maddi olarak içeri girdik diyor. Eyvallah, geçmiş olsun diyelim biz yine her şeye rağmen. Hatice diyor ki iyi bir araban yoksa maaşlı sanayiye yatırıyorsun. Ama dönüyorsun otobüs, o gündeki yolculuk o da pahalıya gelebiliyor. Kahramanmaraş'tan selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar bir reklam arası. Tamam, sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
10: Getir,
11: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: efendim. Reklam sonrası tekrar buradayız. Selamlar, saygılar. Aramıza yeni katılanlara bir merhaba. Burası Radyo Turkuaz. Lumex motor yağları, Hop Dedik Show ve şimdi...
1: Evet, buyurun.
0: İsviçre'de Basel'de yapılmış olan, Basel Üniversitesi'nde yapılmış olan araştırmadan bahsettim. Araştırmanın özü şu: araştırmaya göre arabası olmayanlar arabası olanlara göre daha da mutluymuş. Hatta arabasını satanlar bir süre sonra mutluluk hormonu daha da artıyormuş falan filan 3 yıl içerisinde. Biz tabii büyük kentlerde yaşıyoruz. Mesela İstanbul, içinde milyonlarca insan yaşıyor. Şu anda trafik ana baba günü. Otomobil olması mı daha avantajlı bu trafikte, olmaması mı? Bunu da konuşuyoruz aslında. Şanlıurfa'dayız. Sinan, bizim gibi evde yürüme engeli olan bir hastanız varsa araba olmazsa olmaz. Nabi'nin selamı var. Oo, koçum benim. Öpüyorum yanaklarından Nabi. Dediğin doğru. Hastası olanlar için otomobil. O da bir çözüm. Önemli bir çözüm çünkü. Leyla Hanım Antalya'dan bildiriyor. Burada motosiklet kullanımı çok arttı. Akülü küçük arabalar var. Mesela 3 tekerlekli diyor. Bunlar arttı. Kurallara uyulduğu sürece ama Leyla Hanım... yani kuralsız işte büyüme otomobil şeyde, otosiklette ya da bu küçük akülü arabalarda, ya onu kullananlar da kurallara, trafikte içerisinde bir araç olduğunu asla unutmamaları gerekiyor. Çünkü bazen unutanlar oluyor. Hatta birazdan bir konu vereceğiz yine, onu da konuşalım isterseniz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Bakalım. Konya'dan Übeyit Bey, araba konusunda hanım da ikimizin de birer arabası vardı. Mesela böyle bir durum da var artık evlerde, eskiden bir tane araba vardı. Şimdi ikişer tane var. Hanıma dedim ki arabanın bir tanesini satalım, seninkini satalım. Tek bir arabayla gidelim. Yenge itiraz etmiş. Bu tartışma çıkmış mesela. Übeyit Bey de bunu söylüyor. Peki şimdi şöyle yapalım dostlar. Şu İstanbul trafiğinde arabanın olması mı avantaj, olmaması mı? Bu konuda da 0505 188 30 00 WhatsApp attığımız birkaç mesaj alalım. Bakalım kimler

0: İyi akşamlar. Almanya'ya bir selam. Durmuş Bey.
1: Ayhan Bey merhabalar.
0: Merhaba.
1: Ben Hollanda'dan Durmuş.
0: Hollanda mı? Buraya Almanya diye not düşmüşler. Onu hemen düzeltelim o zaman. Durmuş Bey.
2: Evet buyurun.
1: İstanbul'da doğup büyüyen ve özellikle bu çilenin ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi olarak şunları söylemek isterim.
0: Buyurun.
1: Öncelikle sistemsel bakmak gerekir konuya.
0: Evet.
1: Ama eğer sistemsel değil de şahsi olarak, toplumsal olarak bakmak gerekirse kesinlikle ve kesinlikle her evde bir arabanın olması mutlak suretle şart gibi görünüyor.
0: İstanbul'daysanız ya da Ankara'da, yani Türkiye'de her evde bir araba. Evet.
1: Bunun yanı sıra tabii ki iyileştirmelerle, sistemsel trafik ışıklarının daha az sensörlerle, daha az zamanlı ayarlamalarla veya kavşakların veya giriş çıkışların daha alternatiflerin düzenlenmesiyle birlikte vatandaşımıza verilebilecek güzel bir eğitimin ardından güzel bir trafik kültürünün oluşacağını düşünüyorum.
0: Ay, 35 yıldır yayındayım. Biz de bu kültürün oluşmasını dört gözle bekliyoruz. Hep anlatıyoruz. Durmuş Bey, hep anlatıyoruz ama işte sıkıştığımız yerlerde var tabii. Buyurun.
3: Ayhan abicim hayırlı akşamlar.
0: Murat'cığım dinliyorum seni.
3: Murat Şef ben.
0: Buyurun.
3: Öyle bir konu ki %49-51 oranında değişebilir. %50-50 gidebilir.
0: Yani bu İstanbul trafiğinde şu yoğunlukta arabanın olması mı lazım olmaması mı? Dert mi değil mi?
3: Maraton bir hayat varsa araç... yani olmaması da güzel trafik şartlarına baktığımız zaman ama aciz durumu karşısında düşkün çaresizlik her şeyi öyle bir anlatıyor ki gecenin bir saat araca ihtiyacı oluyor ve hiç kimseden bir yardım eli gelmediği zamanlarda olabiliyor. Böyle durumlar için evinde bir tane aracın bulunması artık lüks değil. Çoğu zaman, uzun zamandan beri lüks değil. Zaruri ihtiyaçtır abi.
0: Peki.
3: Ben bunu demek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Ergün Bey.
5: Ayağın nasılsın Ergün Ekrem? Ben
0: teşekkür ederim.
5: Kardeşim özledik seni.
0: Sağ olun.
5: Vallahi bu işten para ekmek yiyen bir insan olarak.
0: Nasıl?
5: Tabii ki araba olacak.
0: Sigorta işi değil mi?
5: Sigorta satacağız ama.
0: Kasko sigorta.
5: İstanbul'da arabanın olmaması bence büyük avantaj.
0: Öyle mi?
5: Yani dert, sıkıntı, işte az önce bahsettiğin gibi motosiklet, elektrikliler. Bunlar insanı felaket zorluyor büyük şehirlerde.
0: Evet.
5: Küçük şehirlerde ihtiyaç eyvallah ama İstanbul'da hakikaten bazen ya inip de şu otobüse bineyim diyorsun yani.
0: Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir reklam arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Digital.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
9: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

açılmışken şeyi de tam anlayamıyorum. O yüzden sizlere de sormak istiyorum dostlar. Bakalım kimden neler söyleyecek. Dönem dönem oluyor. İstanbul'da, diğer kentlerde. Bunu da sosyal medyada çoğu zaman görüyoruz. Bir düğün alayı trafikte gidiyor. Bir konvoy oluşturuyorlar.

0: Ve bu araçtakiler tünelde, otoyolda, caddede duruyorlar, müziği açıyorlar, trafiği de bekleterek başlıyorlar oynamaya. Şimdi ben devamlı içimden düşünüyorum, buna ne gerek var, yani nasıl bir şey olabilir? Hiç mi içlerinden birisi demiyor ya bu yaşananlar şimdi sosyal medyaya düşeceğiz? Niye böyle yapıyoruz? Hastası olan vardır, o vardır, bu vardır. Bir kişi bile demiyor mu? Mesela bu konvoyda her zaman yüreklerine güvendiğim kıymetli kadınlarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz var düğün konvoylarında. Mesela onlar da mı demiyor? Ya arkadaş biz böyle bir şey yapmayalım. Hani zaten yapılanları görüyoruz. Sonradan sıkıntı çıkıyor. Sosyal medyada bizleri linç ediyorlar. Yeri geliyor cezalar da ödeniyor. Trafik tabii ceza da kesiyor plakalardan. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Kadın olarak mesela kadınların kalbi, yüreği buna nasıl el veriyor? En son İstanbul Tuzla'da düğün konvoyundaki araçların otoyoldaki trafiği durdurması üzerine sürücüler korna çalarak tepki göstermişler arkadaki sürücüler. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. O yüzden sizlere soruyorum. Bunu yapan var mı mesela dinleyicilerimiz arasında? Evet ben biz de yaptık ya. Yolu tıkadık bir iki dakika bir oynadık. Niye oynuyorsunuz mesela? Ya yolu tıkayınca ne oluyor? Yolu kapatınca ne oluyor? Orada sizi çekiyorlar, arabaların üstlerine çekiyorlar falan filan. Hadi biriniz yaptınız, üçünüz, beşiniz. Diğer kalanların içinde hiç mi aklı silim insanlar yok? Yahu biz ne yapıyoruz demiyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Bunu biraz konuşalım mı? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı. Ama kısa kısa böyle bir dakika falan olmasın. Kısa kısa 15-20 saniyede görüşlerinizi alalım. Tabii ki bunun cezası var. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce araçlara cezalar yazılıyor. Ama kimisi de şey diyor, cezayı öderim, yolu kapatır, ben oynarım. Bu nasıl bir kültür? Nasıl bir şey bu? Bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Yorumlarınızı alalım. Abi merhaba, annemin bugün doğum günü, adı Sıdıka. Doğum gününü kutlayabilir misiniz diyor, dinliyor şu anda. Tamam, Sıdıka Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlara evladınız doğum gününüzü kutluyor. Şimdi bir ara bakalım kimler neler söyleyecek.
1: Radyo Turkuaz.

0: Nedir bu düğün konvoyları? Yol kapamalar. Ondan sonracıma aşağı inip oynamalar. Hani eskiden evet sokak aralarında düğün konvoyu giderdi. Biz de önlerine çıkardık. Ondan sonra bir dinleyicim de bundan bahsetmiş. Onu da birazdan yayınlayacağım. Zarftan ne çıkarsa bahtımıza, o arada yol tıkanırdı. Ama semt işlerinde olurdu. Şimdi koca koca otoyollarda 3 şerit 4 şerit kapatılıyor. Tüneller kapatılıyor falan. Acayip bir hal aldı bu. Yani kimine göre müthiş bir görgüsüzlük. Kimine göre ne var ya 2 dakika oynuyorlar falan. Ben ne bileyim, size soruyorum.
1: Yok tabii.
0: Evet. Burcu diyor ki. Mesela arkadan hani protesto kornaları çalınıyor ya. Burcu diyor ki protesto için çalınan kornaları destek amaçlı zannetmedilerse diyor ben de Burcu değilim demiş. Tamam, yayınladık. Oğlum Göktürk'ün bugün doğum günü. Adana'dan Osmaniye'ye gidiyoruz. Bir kutlama yapar mısınız? Tabii ki yapalım. Sevgili Göktürk, nice güzel yaşlara kaç yaşına bastın bilmiyorum ama tebrik ediyorum doğum gününü. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Abi selamlar herkese.
0: Selam.
2: İyi akşamlar. Erzurum'dan Çınar ben.
0: Çınar hoş geldin.
2: Yol kesimiyle alakalı bir konuşma olmuştu.
0: Evet.
2: Bizim de şöyle bir anımız olmuştu.
0: Evet.
2: Bu doğu bölgelerinde genellikle oluyor.
0: Evet.
2: 3 şerit yolun tekini kapatıp işte gelin arabasının önünde harçlık mahiyetinde bir şeyler
0: tamam.
2: Almışsınız olmuştu arabayla.
0: Tamam.
2: Tabii bu tamamen işin goy goyu. 30-40 saniye falan sürmüştü.
0: Yok, o bir gelenek. Düğün arabasının ve konvoyun önünü kesersin. Oradan zarf alırsın ama bak 3 şeritli yolda tek şerit dedin sen.

0: Şimdi şeritlerin tamamını kapatıyorlar. Böyle bir durum var. Zaten sıkıntı oradan çıkıyor.
1: Ömer Ayhan abicim, Hatay'dan Serkan.
0: Serkan?
1: Maalesef ki bizim ülkemizde trafik adabı, ahlaki bir şey yok.
0: Evet.
1: Yani isteyen istediğini yapabiliyor. Bunun da önüne nasıl geçilir, nasıl gidilir hiç bilinmiyor.
0: Vallahi cezalar da kesiliyor aslına bakarsanız ama yine de insanlar yapmaktan geri durmuyorlar.
1: Bir şekilde birileri illaki bir yani zeytinyağının üstüne çıkanlar gibi oluyor. Evet. Bir şeyler oluyor. Yapıyorlar. Önüne de geçilmiyor.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Bu da bir görüştü. Didem merhaba, düğün konvoyu kadar saçma bir şey yok. Başkasının huzurunu ve can güvenliğini gasp ederek mutluluk mu kutlanır diyor. 2 dakika kendi eğlenceleri için bütün yoldakileri eziyet çektiriyorlar. Tam bir düşüncesizlik demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Turgut Nide'den diyor ki hayırlı akşamlar, tırcılar düş şeridi kapatıyor, ne olacak diyor. Sen alanı genişletiyorsun şu anda Turgut. Tırcılar üç şeridi kapatıyor, ayrı bir tartışma. Biz şimdi düğün konvoyundan bahsediyoruz. Bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: İstikbal TR'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix. Alışılmaz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: dışından mesaj gelsin. Macaristan yollarındayız şu anda.
1: Merhaba Turkuaz ailesi. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yani abicim merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah.
0: İyiyim, sen?
1: Ben Macaristan'dan herkese selamlar.
0: Hoş geldin.
1: Abi Avrupa'da böyle yol kesme falan filan olsa ömür boyu ehliyeti alıyorlar.
0: Evet.
1: Bir daha da araba değil bisiklet bile kullanamıyorsun. Herkese selam saygı olsun.
0: Eyvallah.
1: Saygılar diliyorum. Hoşçakal.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Kısa ve net. Cezası bu kadar ağır dedi. Sevgili kardeşim sağ olasın.

Vay be, zaman ne kadar çabuk geçti dostlar. Diyarbakır'dayız. Tekin Hoca selamlar. Aslında bu anlattığınız ve yaşadığımız olay tam olarak bir vandallık. Onların mutlu günü diye başkasının canını malını tehlikeye atmaya hakları yok. Büyük cezalar. Demek ki bu cezalar yetmiyor. Daha da artırılması lazım diyor

Sonra akşamı 7.30'da bulacağız. Hemen ardından günün özel şarkıları yayına girecek. Çay ve kahve imkanı olanlar yudumlasınlar. Yine hasret kokan çok güzel eserler seçtim sizler için. Yarım saat boyunca şu ana kadar güldük eğlendik ama hani adettendir ya, biraz da kafaları dinlemek gerekiyor. Ben de dinleneyim. İstanbul'da hava kararıyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
7: Kurutma makinesi olmayan

başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Yollarda olanlara, akşam için hazırlık yapanlara, yurt dışında dünyanın dört bir yanında beni dinleyenlere selam olsun. Açılışı Cem Yıldız'la yapıyoruz. Hemen ardından Fatih Kısaparmak burada olacak.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Lubex motor yağları hop dedik şov. İşin şov tarafını saat 5'ten bu yana yaptık. Artık sakin sakin özlem ve hasret kokan eserler dinlemenin zamanı. Koray Avcı ile devam ediyoruz. Sonrasında Onur Akın burada.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonu.

0: puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: Fresh'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
2: Bu frekansta hayat

son gününe güzel bir veda edeceğiz. Farklı farklı yerlerde bambaşka duygularla, ayrı ayrı yaşanmışlıklarla aynı frekansta buluşuyoruz her akşam ve bir şarkıda, bir şiirde bize iyi gelen sözlerde arıyoruz Ayşe'nin huzurunu. İşte o huzur çokça olsun. İşlerinde olanlara kolaylıklar olsun, yollarda olanlara iyi yolculuklar olsun, evlerde olanlara da iyi dinlenmeler olsun. Ve Ayşe'ne de her biriniz hoş gelin.

Zamanla alakalı çok güzel bir ifadesi var Fazıl Üstün Dağlarcan'ın. Diyor ki bir röportajında, 24 saat diye soruyorsunuz, deli misiniz diyor. Kimi gün 100 yıldır, kimi gün 1 dakika. Her günün 24 saat olduğunu nereden anladınız? Saat kavramı, saat denilen gerecin çıt çıtıyla verdiği kavramdır. Oysa insanın saati yoğunluğu, derinliği, uzaklığı, yakınlığına göre değişir. Dişi ağrıyan bir adam sabaha kadar bir Fransız devrimi süresini yaşar adeta. Oysa Çamlıca'da yapılmış bir güzel gezi bir an olabilir. Yani anı ne kadar güzelleştirirseniz sevgili dinleyenler, aslında geçen zamanın tadını da o kadar çok aldığınızı çok güzel cümlelerle ifade ediyor Fazıl Üstün Dağlarca. O zaman ne diyoruz? Her anınız bir an lezzetiyle geçsin.

İnsan bir yola çıktı mı zoru da işte kolayı da o yol üzerinde görüyor. Yani basma kalıp bir ifade olacak fakat bazı yollarda kolay aşılmıyor sevgili dinleyenler. Bizzat kendi yaşadıklarımızdan bilebiliyoruz bunu, değil mi? Öyledir işte. Deniz Tarsus'un Ben Murtaza adlı kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Yürünen her yol adama en az bir yokuş öğretir. Cebine koyduklarına bak diyor. Görünen o ki daha çok yokuşumuz var sevgili dinleyenler ama aldığımıza bakacağız. Cebimize koyduğumuza bakacağız. İnşallah cebimizi, heybemizi çok güzel şeylerle doldururuz.

Şöyle bir düşündüğünüzde hayatın hepimize vermek istediği bir mesaj var aslında. Gün be gün yaşarken her bir olayı görerek, gözlemleyerek bu mesajı alıyor muyuz, almıyor muyuz bilmiyorum. Ama bazen fısıldayarak seslenir. İşte o zaman duymayız. Bazen en gür şekilde haykırır ama gelin görün ki bu sefer de anlamayız. Bazen de mesajı alır, gereğini yapmayız sevgili dinleyenler. Kişi yaşadığı hayatın bilincinde olmazsa kendi varoluşunu da gerçekleştiremiyor aslında. O yüzden çevrenizdeki tüm sesleri bir kısın, hayata ve özünüze şöyle bir kulak verin. O zaman işte fısıldayarak seslense de duyarsınız, gür şekilde haykırsa da anlarsınız. Ve hayatın mesajını alır, gereğini yaparsınız. Yani hissederek yaşarsınız.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, son zamanlarda çok göz boyamak, çok abartmak, çok şaşalı şeyleri görmeye alışıyoruz. Dolayısıyla bu bir normal haline geliyor. Halbuki abartıdan kaçmalı sevgili dinleyenler. Her şeyin abartısından, ne bileyim, gösterişe, abartıya, başka birilerinin etkisiyle sarsılabilen, temeli olmayan insan ilişkilerine ben çok fazla önem vermiyorum. Böyle değil, bunlara değil. Gösterişle, abartıyla değil de, ya da başka birilerinin etkisiyle değil de, inceden yapılan güzelliklere hayranım. Nazik duruşa, ne bileyim, ağırbaşlılığa, böyle çıkarsız sevgiye inanıyorum. Bu kendi açımdan çıkardığım sonuç. Ama kendi halindelik diye bir durum.

0: birimiz hayatımızda çokça zaten bunu tecrübe ettik. Şu anı yaşamak ve çok da ileri soluklu planlar yapmamak. Tolstoy diyor ya, şunu sakın unutmayın. Tek önemli an vardır, o da şu an. En önemli an şu andır. En gerekli kişi o an kimleysek odur. Çünkü kimse bir daha başka biriyle görüşüp görüşemeyeceğini bilemez. Ve son olarak yapılması gereken en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanın dünyaya gelişinin tek amacı da budur diyor. Ne yazık ki yaşadığımız acı tecrübeler bize bu durumu çok fazlasıyla hatırlatıyor. Çok zamanımız var mı yok mu bilmiyoruz. Şu anda kıymetini bilerek, değerlendirerek yaşayalım. Nedir? Şu an mesela size iyi geldiğini düşündüğünüz, iyi ki hayatında olduğunu düşündüğünüz, sevdiğiniz birine iyi ki hayatındasın mesaj atabilirsiniz mesela. Onun da hem yüzünde hem de yüreğinde tebessüme de sebep olmuş olursunuz. Kendimize iyi hissettirecek, kendimize iyi gelecek bir ay ışığı nöbeti olsun istiyorum. Umarım da başarılı olabilirim. Ve dediğim gibi şu anı en güzel şekilde kıymetlendirmek. Bir şarkıyla mı? Belki bu şarkıyla.
1: Tek tesellim gözlerim.

sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarımdadır.

konuştuğu çok açık bir gerçek sevgili dinleyenler. En önemli mesele anlaşılmak. Tabii ki elimizden geldiğince anlatmak. Anlaşılabilmek adına, anlamaları adına olabildiğince güzelce anlatmak. O ayrı ama en önemlisi burada biraz da anlaşılmak. Karşı taraftakilerin bizi anlaması, anlamak istemesi. Ama gelin görün ki anlaşılamıyoruz. Hani bazı konularda mesela affetmek mesele değil. Affedilir.

Bazı kırmızı çizgilik meseleler hariç ne olursa olsun affedilir zaten. Ama şurada şöyle bir detay var sevgili dinleyenler. Bizden söküp koparılan şey var ya, işte onun yerine hiçbir şey koyamamak. Güven mesela, kalp kırıklığı mesela. O yüzden evet, mesele anlamak, anlaşılmak. Ama bir taraftan da telafisi zor ya da belki de telafisi hiç mümkün olmayan şeyleri yapmamak. O yüzden düşünerek yaşamak. O yüzden değer verdiklerimizi önemseyerek yaşamak bence güzel bir kazanım.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Değer verdiğimiz kişiler tarafından değer görmek isteriz. Sevdiğimiz kişilerden sevilmeyi hissetmek de çok doğal bir ihtiyaç bence. Ama sevgili dinleyenler, birinin hikayesinde değerli ve iyi kişi olmak bizim karakterimizin sağlamlığıyla ilgili olduğu kadar muhatabımızın karakteriyle de ilgilidir. Yani bazen ne kadar iyi olursak olalım, karakterimizi taşıyamayan, kıymetli olanı seçemeyen kimsenin hikayesinde kötü bir insan olarak da kalabiliriz. İşte bu ayrımı iyi yapmalı. Kendimizden emin olmak o güzel bir durum. İşte karşımızdakinin de kendinden emin olmasıyla birleşince güzelleşiyor. Yani bazı şeyleri üstümüze alınmamak lazım. İkinci plana atılmak ya da değerimizin bilinmemesi, başkasında kötü insan olarak anılmak, bunlar bizden bağımsız. Aslında karşı tarafın da yine neyi nasıl kavradığıyla da alakalı. Üstümüze alınmayalım bazı şeyleri. Ama bu şarkıyı üstünüze alınabilirsiniz. Bilmem kimin hangi anısına dokunacak. Dinleyelim bakalım.

0: Hedef alıp vırsanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Hemen hemen her programımızda çokça hatırlattığımız, birbirimize hatırlattığımız güzel bir durum şükretmek sevgili dinleyenler. Elimizde olanlara şükretmek, elimizde olmayanlar için de mücadele etme konusu. Aslında hayatta çok da değerini anlamadığımız, sadece onun eksikliğini gördüğümüzde ya da herhangi bir şekilde onunla alakalı rahatsızlık yaşadığımızda onun değerini anlıyoruz. Ne gibi? Mesela bugün yemek yediniz değil mi? Ne kadar değerli bir şey aslında. Mesela temiz suyunuz var, içebiliyorsunuz. Ya da birileri sizi önemsiyor olabilir. İşte bu da çok kıymetli. Düşününce çok çok kıymetli hem de. Daha iyi biri olmak için çabalayanlarımız var mesela aramızda. Bunun da değeri paha biçilemez. Ya da temiz kıyafetleriniz var, sağlığınız yerinde, nefes alabiliyoruz, başımızı sokacak bir yerimiz var gibi gibi bu listeyi uzatabiliriz. Yani değeri, kıymeti çok ama çok büyük olan çok güzel şükür sebeplerimiz var. O şükür sebeplerini hatırlayarak bir kere daha şükrümüzü gecenin bu saatinde hatırlamış olalım. Şükür sebepleriniz daim olsun ve çok olsun. Elin

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Necati Cumalı sevgili dinleyenler. Şiir, roman, hikaye, deneme, birçok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazar Necati Cumalı. Cumhuriyet devri Türk edebiyatının da tanınmış kişilerinden. Yaşar Kemal'in ifadesiyle yaşlanmaz şair çocuk kendisi. 13 Ocak 1921'de Yunanistan'da dünyaya geliyor ve 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında ailesi Türkiye'ye göç ederek İzmir'in Urla ilçesine yerleşiyor. Burada eğitimine başlayan Necati Cumalı, Orhan Veli, Oktay Rifat, Cahit Sıtkı, Nurullah Ataç gibi önemli edebiyatçılarla tanışarak onların da etkisiyle şiirine yön veriyor. 10 Ocak 2001 tarihinde yakalandığı karaciğer kanserinden kurtulamayarak İstanbul'da hayata veda ediyor. Ölümünden sonra 2001 yılı şiir büyük ödülüne değer bulunmuş ve ödülü eşi Berin Cumalı'ya sunulmuş. Urla'da çocukluğunu geçirdiği evde anı ve kültür evi olarak ziyarete açılmış. Hatta İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Vişnezade Şairler Parkı'nda da heykeli de var. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize Necati Cumalı'nın Balkon şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Sana geldiğim yağmurlu günleri hatırlar mısın? Pencerene açılan yol dönemeceni. Aralar mısın hatırama öyle her akşam ılık gülüşlerinin gölgesiyle yüklü perdelerini? Bulutlar terk ederdi şehri daima. Akşamları gemiler terk ederdi. Bir balkonun kalırdı sanırım. Kaybolan gölgelere aşina. Vapur iskelesinde buluştuğumuz bir akşam. O akşam erkenden ayrıldık ve sonra hala hafızamda devam ediyordu. Unutulmuş hayati maviliklerin. Hala hatıramdadır odama son gelişin. Ve gitmeden önce saçlarını tarayışın hala aynada. Benim küçük öksüzüm, genç dolum. Ben senin hem baban hem kocanım. Erken tenhalaşan karanlık arka sokaklarda, bütün servetin gibi ellerini avuçlarıma bıraktığın geceler, sana küçük bir evden söz etmeliydim. Uzun bir aşktan sonra tekrar bütün beni sevenleri hatırlıyorum. Hatırlıyorum. O şehirde bütün tanıdıklarım ve sen. Sen beni severdin. Sen iyiydin. Güzeldin.

Genelde sevdiklerimizin hayatına yük olmak, yüreğine yük olmak korkutur bizi. Yapmak istemeyiz bunu. Ama şu da bir gerçek sevgili dinleyenler. Acaba yük olur muyum diye düşündüğünüz yere ait değilsiniz. Kendinizi kısıtlamak zorunda hissettiğiniz yere ait değilsiniz. Anlatamadığın yere de ait değilsiniz. Anlaşılmadığın yere hiç ait değilsiniz hele. Kendinizi gerçekten kendiniz gibi hissetmediğiniz hiçbir yere ait değilsiniz. O yüzden kısıtlanmadan, acabasız, net bir şekilde hissettiğiniz yere aitsiniz. O yerleriniz daim olsun ve çok da güzelleşsin.

Uzaklardan beklerdim, sayarak günlerimi. Bu gece penceremden düşen ay ışığında birden yanı başımda buldum. Bir ağaç gibi çiçeklenmiş. Anladım, almış yürümüş. Sarmış bu sevda içimi. Gece yarısı elbiselerim, ayakkabılarım üstüne düşen ay ışığı. İnsan böyle mi olur, sevdaya tutuldu mu? Bütün eski kitapları okudum. Yaşlanmış güzellere sordum. Mutluluk, mutluluk bu mu? Ama bu sarışın ötekine hiç benzemiyor. Ah, daha yeni yeni anladım. O küçük elleri, gülen gözleriyle beni bu kadar seviyor. Kalmadı başka korkum. Düşünmeden eline bıraktım kendimi. Bütün dostlarım söylüyor. Bu sefer mutlaka tutuldum. O yanından döndüğüm gece yarıları.

konuşurdum kendi kendime. Tutmasam kucaklayabilirdim ağaçları. Kim bilir gelen geçen görünce ne derdi halime. Sizin de kardeşler, mevsim bahara rastlarsa benim canım açılmak isterdi mutlaka bir başkasına. Öperdim evde ilk karşıma çıkanı. Uzakta, şimdi çok uzakta. Onlar tanesinden taze, kuş tüyünden hafif geceler. Kalbim ümit içinde yüzer. Dünyam yıkanır ay ışıklarıyla.

geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

Evet, 3 saatin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Uğur Ayışı dilerim güzel hissettirmiştir yüreğinize. Ki katılımlarınızla güzelleşen, anlamlaşan bir program oldu yine. O yüzden eksik olmayın. Hep var olun. Yarın Eylül

hazan ve hüzün mevsimi diye anılsa da ben arınmanın, sararıp yorulan duyguların tekrar yeşillenip mavilenmeye hazırlanmaya başladığı ay olarak anarım Eylül'ü. Duyguları en güzel hissettiren bir mevsimdir aynı zamanda ve hepimizin de güzel duygularla karşılayıp uğurlamasını diliyorum. Eylül hepimize hoşluk getirsin. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne beraber merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere. Uçur.